0: gitmelisin, yuvana dönmelisin. Sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan, vakit çok geç olmadan.
1: Balar ve Stanley.

çok, daha çok alışmadan, karanlık bastırmadan, sana aşık olmadan, sana ait olmadan.

Sen gideli, adın adıma değse içim ürperiyor. Sensiz buralarda dağ üşüyor, taş üşüyor, denizde balık üşüyor, dilimde dualar üşüyor. Elleri cebinde bir adam yürüyor sana doğru. Kar, kış, kıyamet fark etmez, bütün adımlarım sana koşuyor. Ah sen gideli, sen gideli bütün acılar bende sabahlıyor. Sen gideli, hala hangi sinemaya gitsem iki bilet arıyorum. Hangi meyhaneye gitsem iki kadeh, iki çatal, iki kaşık. Öylesine sevdalıyım sana ve hala öylesine aşık. Sen gideli, kan kardeşim pişmanlık, can yoldaşım yalnızlık ve sırtında çuvallar dolusu karanlık. Gecelere ben dağıtıyorum, yeni şarkılar sarmıyor beni, hep eskilere takılıyorum. Hele, hele seni ben ellerin olsun diye mi sevdim yok mu? Ne zaman duysam, nerede duysam mıh gibi takılıyorum.

gece gözlerimden söz aldım. Bir daha sana ağlamayacaklar. Yemin etti dudaklarım, bir daha seni anmayacaklar. Ve kırdı kalemini ellerim, bir daha seni yazmayacaklar. Peki, peki ben bu kalbimi ne yapacağım? Ben bu kalbimi hala sevdiğini söylüyor seni. Bir duysalar, bir bilseler, yakacaklar beni, yakacaklar. Anlayacağım. Sen seni benden alıp gittin ama aşk bende kaldı, biliyor musun? Ve ben gölgene bile hasretken bu şehirde, sen benden uzaklarda, başka kollarda rahat uyuyor musun? Bak, bak şarkımız çalıyor. Duyuyor musun? Duyuyor musun?

Nasıl yaşadık? Açken gözlerinde doydum. Her sesi o diye duydum. Nasıl yoluna baş koydum? Sen anladın.

nasıl sevdiğimi, nelere göğüs gerdiğimi, kaldırımlarında sabahlara erdiğimi, dağın, taşın, toprağın, ağaçtaki yaprağın biliyor. Sen biliyorsun Adana, anlat. Ben anlatınca inanmıyorlar. Yine içmiş, kafası güzel diyorlar.

Çekilme eskici, içeri buyur. Burada bir aşkın ateşi uyur. Baktıkça içimin yangını büyür.

Önce duvardan tamboyundur. Hiç sorma resmini gördüğün kimdir. Al götür eskici, toplanamazsın. Al götür eskici.

0: bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendi. Mersin Efendi.
1: Arada bir hatırımı sormadın.

0: Neyin var senin?
1: Söylemesi o kadar zor ki. Dilim varmıyor söylemeye.
0: Neyi?
1: Her şeyin bittiğini.
0: Ne? Yoksa bana... Yoksa... Aşkımızın... Her şeyin bittiğini mi söylüyorsun?
1: Evet.
0: Onu isteme benden. Ayrılmam senden. Ayrılmam senden. Ayrılmam senden.

0: tesadüf aşk değil bu. Yıllar geçti üstüne. Gidecek büyük aşkımız, yazık bir iç yüzünden. Yetmedi mi çektirdiğin, beni artık ağlatma. Ben her şeye razıyım. Beni sensiz, beni yalnız bırak. Yok yok, isteme benden. Her şeyi iste, onu isteme.
1: Damar, damar, işte o kadar.

işlemiş, ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz benim oğlum, ayrılmaz.

Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Dım adım. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söylemeye falan rap tarzında. Biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu pense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani.

0: Acıma yetime döner. Şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pırpır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler bak ne var bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın. Burası Mersin.
1: Mersin efendim.
2: 104.6.
0: Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
3: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın. Merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsunlar.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş hava su, sonra bol gıda gelir. Şey değil mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçiliği hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehri olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bundan? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım. İşte yine tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya işte, Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey mi?

Habilito usulü böyle servis işyerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek işte ne bileyim dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimizi Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için yağmur yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur yemekçilikte ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur yemekçilikte ana yemeği pilavı salatası limonu biberi ekmeğiyle bol bol ye 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200 200.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gideyim, çayımı alayım, geleyim, sonra devam edelim, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Canlarım benim. Öncelikle günaydınlar olsun bir kere daha. Şöyle ki aslında
1: anlamadım.
0: Aslında programda günü hatırlatmak gibi, bugün günlerden şu demek gibi bir misyonum yok. Yani böyle bir sorumluluğum, böyle bir şeyim yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sözleşmemle programcı her zaman programa zamanında girer. Ve girdiği programlarda muhtemelen...

Evet sevgili dinleyiciler, programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat müzik bilgilerimizle birbirinden güzel yapmışız. Öyle değil. Böyle biraz daha böyle şey, en azından günün anlam ve önemi olabilir mesela. Mesela şöyle ki, mesela bugün cuma diyebilirim. Cuma dememde bir sıkıntı yok çünkü bugün cuma. Ama şöyle bir sorun var. Acaba hangi cuma? Yani bir yandan böyle Mayıs'ın son cuması da olabilir. Haziran'ın ilk cuması da olabilir. Hani cuma günleri, öncelikle cuma günleri müminin bayramıdır. Bunu biliyorsunuz değil mi? İslam aleminin hayırlı gündür cuma. İnsanların birbirine mesaj gönderdikleri, hayırlı cumalar diye mesaj gönderdikleri ve cevap alamayınca da insanlara gidip "Lan o kadar mesaj yazıyorum, insan bir senin de hayırlı cumalar demez mi yahu?" diye söyledikleri bir gün cuma. Ondan sonrasında 657'ye tabi devlet memurlarının, memur statüsünde işlerin, hafta sonu mesaisi olmayanlarının sevdiği bir gündür aslında ya. Hani genelde böyle, şimdi bunu söylediğim zaman bazen böyle şikayet alıyorum. Yapma Tolga ya, bu iyice öldürdün bizi falan diyenler oluyor. Ama şöyle bazen, bazı devlet dairelerinde, bazı kurumlarda işlerin çözülmediği, sen de bugüne yetişmez haftaya kalır denilen bir gün cuma. Ondan sonra cuma, bazı büyük kurumsal firmalarda şey vardı böyle, takım elbise kravat zorunlu olan yerlerde serbest cuma. Hani cuma günü biraz daha relax giyebilirsiniz, hafta sonu giriyor falan gibi. Cuma. Hayırlı cumalar. Yani şey de olabilir bence, hayırlı cumalar, güzel cumalar, mutlu hafta sonu. Mesela bugün birçok iş yerinden ayrılırken size şey diyebilirler. Efendim güzel tatlı hayırlı hafta sonları. İyi tatiller falan, iyi tatiller, evet. Cuma. Şimdi bu cumanın şöyle bir özelliği var. Öncelikle 5 Haziran Cuma sabahı.

Bayram tatiliyle beraber Mayıs ayı. Mayıs ayıyla beraber ilkbahar mevsimi bitmiş. 1 Haziran itibariyle kimileri ders başı, kimileri iş başı yapmış. 9 günlük bayram tatilinin sonrasında o hasır altına attıkları, sümen altına attıkları, o erteledikleri işlerin hepsi 1 Haziran itibariyle onlara tekrar dönmüş. Yani 1, 2, 3, 4, 5 Haziran'ı o şekilde yaşamışlar. Yani normal şartlar altında bayram dönüşü 1 Haziran sabahı bedbahlarken 5 Haziran'da biraz daha böyle. Of ya, nihayet ya, hafta bitiyor kafalarında. Evet, hep ama şeyi konuşuyorlar hala, bak bu 1 Haziran haftasında da 5 Haziran'a dayılmak üzere, bro bayram ne güzeldi miydi ya? 9 gündü. Oo valla memlekete gittim lan. Köye gittim. Tamam mı? Bir dur. Yani, kelam etmeden yani o hala devam ediyor. Bugün de devam eder. 5 Haziran'dan bahsediyorum. 5 Haziran Cuma sabahı. Yalnız şöyle bir detay var. Şimdi 5 Haziran okey. Bak görüyor musun lan? 5 Haziran diyor. Program canlı ha. Değil. Olmayabilir. Çünkü Tolga biliyorsunuz sayısal bir zekaya sahip. Tolga programı 22 Mayıs Cuma günü canlı yayınlayıp kayıt altına alıp aynı zamanda 5 Haziran'da tekrar yayınlayabiliyor. Siz 5 Haziran Cuma falan dediğine bakmayın, siz bayram tatili sonrasının ilk hafta sonuna giriyoruz dediğine bakmayın, siz iyi tatiller, güzel bir hafta sonu bizi bekliyor dediğine. Evet, sanki siz böyle 5 Haziran sabahı dinliyormuşsunuz hissi var ama 22 Haziran'da programı canlı yayınlıyoruz. 22 Haziran olabilir mi lan? 22 Haziran olabilir be. Bakayım 5, 7, 10. Valla bak 22 Haziran da Cuma'ya denk geliyor. Bak olabilir. 22 Haziran da bak. Yok ya, değildir herhalde. 5, 7, 12. Oo. Hadi göreyim. Sayarsan. Bak yürü bak. Hayır. Orada matematiksel bir sıkıntı var. Öyle olmuyor işte. Evet doğru. Zor iş var. 22 Mayıs Cuma sabahı. Güzel bir günün sabahı. Bayram arifesinin sabahındayız biliyorsunuz. Bayram arifesi sabahı, yani bugün itibariyle 22 Mayıs Cuma sabahı itibariyle mesaiyi

bitirip Allah nasip kısmet ederse inşallah 9 günlük bayram tatiline girecek itki olanlar var. Girmek için gün sayanlar var. Saat sayıyorlar artık ya. Mesela bugün ders başı yapan öğretmenler ve öğrenciler. Şu 22 Mayıs Cuma günü son dersini çaldıktan sonrasında 9 günlük bayram tatili 1 Haziran'a kadar. Mesela 657'ye tabi devlet memurları ve memur statüsünde işçiler. 22 Mayıs Cuma günü mesai bildiğinde paydos edildiğinde 9 gün tatiller ta ki 1 Haziran pazartesi sabahına kadar. Tabii şimdi özel sektörde tatil yapamayanlar var. Özellikle 22 Mayıs sabahı dinleyenler varsa, tatile çıkacak olanlar varsa, biliyorsunuz ki hazırlıklarını yapacaklar, alışverişlerini yapacaklar. Bu bayram kurban bayramı ama adettendir. Yine şeker ikram ediliyor. Şekerlerini, kolonyalarını alacaklar. Kimileri çikolata alacak, kimileri alışveriş yapacak. Bu bayram kurbanla ilgili, kurbanlıkla ilgili malzemeler çok satılacak. Yani işte her zamanki gibi satırdır, bıçaktır, işte askıdır, kancadır, şiştir, kebaptır, mangaldır falan. Bunlar dolayısıyla normalden daha fazla mesai yapacak olan grup. Bir de tatile çıkmadan önce araç bakımları söz konusu. Bugün bilmiyorum araç bakım istasyonları rezervasyonsuz müşteri kabul edecek mi ama. Tabii yani yola çıkmadan önce araçlarınızın bakımını yaptırınız arkadaşlar. Allah muhafaza, zaman kötü kollu araba. Aman diyeyim. Böyle olunca sanayi sitesinde trafik daha da artacak. Sanayi sitesinde trafik artınca Kenz Otomotiv'e uğrayan araç sayısı artacak. Kenz Otomotiv'e uğrayan araç sayısı artınca Arif Çetin tatil matil yapamayacak. Arif Çetin yazmış, abi günaydın, bize tatil yok demiş. Yok canım. Olur mu ya, dur şimdi. Arif'ciğim sen belki çok samimi değilsin ama ben senin patronu tanıyorum. Biliyorum yani yardımcı hocam. Senin patronunla aramayacağım. Arif'ciğim, Arif Çetin, Kenz Otomotiv'i çok iyi biliyorum. Bak patronla Mithat Çetin'le de aram iyi. Bir de onun kardeşi var. Kardeşle aram çok iyi. Ben konuşayım, yardımcı olsun musunuz ya? Nasıl yok? Anlamadım. Olur mu tatil yok? Nasıl yani? Şimdi bayram namazı olacak. Bayram sabahında böyle hoca çıkacak minareye. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz müminler camiyi saf tutacağız. Rastlamadım. Niyet ettim Allah rızası için kurban bayramını eda etmeye diyeceğiz. Siz o an çalışıyor mu olacaksınız? Nasıl yani? Biz şimdi mezarlıktan camiden çıkıp kabristana gideceğiz. Ölmüşlerimizin şu an çalışıyor musunuz olacaksınız? Nasıl yani? Biz kurban pazarından aldığımız hayvanı teslim alacağız, kasaba götüreceğiz. Siz hala çalışıyor musunuz? Yok canım. Yok yok, senin yanlışın var, sen bilmiyorsun. Arif Çetin olmaz öyle şey. Ben Arif Çetin'i tanırım yani. Kurban bayramında 9 gün değilse bile bir hafta falan. Ya tamam hadi bir hafta olmaz. Pazartesi salı günü insanlar arabalarının bakımlarını yaptırırlar. En azından 5 gün. Ya tamam hadi 5 gün olmasın. Bayram dönüşü insanlar varsa sıkıntı sorun, onun için tekrardan gelirler bir 4 gün. Ya ben tanıyorum Kenz Otomotiv'in işletmecisi Mithat'ı. Kardeşi var onun bak. Ya abisi tatil vermese kardeşi verir. O kadar iyi bir insan yani. Tatil eder. Sen tanıyor musun Mithat'ın kardeşi? Mithat'ın bir oğlu var. Ahmet Çetin, onun amcası var bir ya. Ha, işte o yardımcı olur sana yani. Ne demek tatil matili? Ha şunu demek istiyor olabilir abi tatil yok derken. Evet abi, biz de bayram süresince iş başında olmayacağız. Ama tatile de çıkmayacağız. Biz de işimizle ilgileneceğiz. Bir de bunlar şeyden böyle şey falan getiriyorlar. Zeytinyağı falan getiriyorlar. İster misin bizim Arif Çetin köyden şey getirmiş olsun küçükbaş? Olur, yapar mı? Yapar. Sorun bana. Arif Çetin küçükbaş satar mı diye sorun, satar. Ya vallahi yapar mı, yapar. Hiç belli olmaz. Peki tüm sanayi sitesi esnaflarına, Kenz Otomotiv'e, Mithat Çetin'e, kardeşi Arif Çetin'e, oğlu Ahmet Çetin'e, yeğeni Ferhat Barut'a, tüm Kenz Otomotiv paydaşlarına, çalışanlarına ve aynı zamanda tüm sanayi sitesi esnaflarına günaydın.

Canlarım benim, nasıl ki biz bu bayrama et bayramı değil kurban bayramı diyoruz. O yüzden de Ramazan bayramı da şeker değil, Ramazan bayramına göre. Yani. Şimdi tamam, doğru, Ramazan ayında şeker ikram ediliyor, kurbanı da ikram ediliyor. Ama onun adı şeker verildiği için şeker bayramı diye geçmez. Orası Ramazan bayramıdır. Bunda da et dağıtılıyor diye kurban bayramı, yani et bayramı denilmez, kurban bayramı. Canlarım benim. Adım adım yaklaşıyoruz. 22 Mayıs Cuma. Bazılarımızın son mesai günü, bazılarımızın son program saati. Bazılarımız tatile girmek için günün bitmesini bekliyor değil mi? En makulü akşam saat 5'te. Mesaisi bitecek olanlar, tatile girecek olanlar var. Ha, belki 6'da, belki 7'de. Gerçi bugün mesaisi 5'te biten birçok vatandaş, yani eğer ki gerçekten de mesainiz 9-5 saatler arasındaysa ve akşam 5 olunca mesai bitip de 9 günlük tatile giriyorsanız, ya af buyurun ama muhtemelen gün içerisinde şey olacak. Özellikle öğlen molasından sonra. Yok ya, sistem gitti ya. Yani bağlama diye bir olay var yani. Bunu biliyorsunuz. En çok yapan. Ya şimdi ben bunu bazen söylerken devlet memurları falan diyorum. Sonra diyorlar ki Tolga'yı mı ediyorsun, kalbimizi kırıyorsun falan. Ya kalbinizi kırmasın. Ben de baktığın zaman bir memur sayılırım. Öyle kalbiniz falan kırılmasın. Ben de sizden sayılırım yani, evet. Mesela bak, birazdan programın ikinci saatinde yayın yok. Yani normalde program 7-9 saatler arasında ama normalde program 7-9 ama birazdan sistem girecek. Birazdan mouse'un pili bitecek. Klavye basmayacak mesela. Mesaisi bitecek olan, ben de mesela bak, bugün program bittikten sonra 9 reklamına girdiğim anda hemen o anda konfetler patlıyor, meşaleler yanıyor böyle. Oley! Merak etmeyin, siz de gireceksiniz tatile. Her ne kadar Arif Çetin bize tatil matil yok demiş olsa da olmaz olur mu ya? Tatil iyidir, güzeldir, hoştur. Canlarım benim, 22 Mayıs Cuma günü programı dinleyenler bugün itibariyle 9 günlük bayram tatilinde geçiş yapacaklar. 5 Haziran Cuma sabahı dinleyenler, ama şey de vardır, belki bağlamışlardır, izin yazmışlardır falan böyle. Aracınızın bakımını falan zamanını yapın, tamam mı? Bak, Ali Ulu da kurban bayramıyla ilgili güzel bir şey söylemiş. Kimse şeker vermiyor demiş. Hani normalde şeydir ya aslında. Hani Ramazan bayramından kalan böyle şekerler var ya. O mevzu aslında. Hani Ramazan bayramında şeker dağıtılıyor ya. Hani adı şeker bayramı ya, Ramazan bayramı. İşte oradan kalan çiçekler falan varsa belki

belki onları bir şekilde değerlendirmek için yapıyor olabilirler bazen. Ama şey veriliyor ya, ben biliyorum şeker veren var ya. Ama sen diyorsan ki yok, bize şeker veren yok, nereye gitsek elimize bir şiş sıkıştırıyorlar diyor. Yani şöyle, Kurban Bayramı sabahı tabii ki de her bayram sabahı olduğu gibi öncelik bayram namazı. Bayram namazı sonrasında zaten böyle zaten güneş doğmuş oluyor, gün başlamış oluyor. Etraflarda görüyoruz. Şimdi eskiden çok görmüyoruz ama kurban pazarlarını bilmeyeniniz yoktur yani. Kurban pazarları. Ya evi müsait olanlar falan evlerinde kesiyorlar, bunu yapıyorlar. Hatta Ali'cim ya, bazen şeylerde, oto yıkamacılarda falan da kurban şey yapılıyor bazen. Ya orada su falan var diye belki öyle değerlendirebilirler. Kurban kesim merkezleri var belediyenin belirledikleri. Ama bazen dediğimiz gibi su üstüme olabiliyor. Aralarda böyle birkaç tane izinsiz kesimler olabiliyor kesimhaneci. İşte sabahın erken saatinde namazdan sonra varsa kabristan ziyareti, yoksa hemen kurban kesme işi, dini vecibeyi yerine getirme teşebbüsü. Hemen zaten kurban kesildikten sonrasında etler dağıtılıyor falan, sabah hemen kazan kaynamaya başlar. İlla ki sabahın erken saatinde kavurma, taze etle böyle. Mis gibi kokular gelir. Biraz daha et dinlensin derseniz öğleden sonra ikindi üzeri mangal yanar. Mangal yanar işte, Kurban Bayramı'nın taze etli mangal. Ve Ali Uludağ da diyor ki, günaydın kardeşim, nereye bayramlaşmaya gitsek elimize bir şiş veriyorlardı. Şey diyorsun, seviyor sevmiyor diyorum ben. Kuşbaşı var ya böyle, en ucundakini alıyor, seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor. Terk eden gece gelen bir sancı. Ali Uludağ, Uludağ oto yıkama. Ali'cim sana böyle bir teklif gelmedi mi ya? Ali'cim Kurban Bayramı'nda diyorum, senin şu oto yıkama dükkanında diyorum, kesin mi yapsak ya? Bak burası müsait, şurada demir var, kancayı takarız buraya baba. Bak burada kesin mi yaparız? Şurada da usta etleri ayırır böyle, kemikleri falan. Bak burada da teslim eder, ne diyorsun? Ha, hayvan başına sana şu kadar. Diyelmedi mi teklif? Nasıl olsa tazikli su var ya. Bilmiyorum, belki o da şu anda yasal değildir. O da yasaktır belki ama. Ama bunu yapan insanlar olduğunu biliyoruz. Özellikle yıkama yerlerinde falan. Açık alanlarda böyle, sitelerde falan. Ama tabii en güzeli hayvan pazarları abi ya. Hayvan pazarlarında kesim yerleri. Belediyenin belirlemiş olduğu toplu kesimhaneler. Canlarım be. Vay be. Öyle dedik, böyle dedik. Kurban Bayramı'na da giriyoruz ha.

0: Aslında şey diyorlar, kesme, kesme.
1: Bir o kadar fazla anahtar, bir o kadar fazla kilit var.

0: güneşe karışan ellerimde soldu. Hasret etti küstü rüzgar, üflediler söndü. Vurdular da ölmedim, ayaklı cesede döndü. Vurdular da ölmedim, ayaklı cesede döndü. Vurdular da ölmedim, ayaklı cesede döndü.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Evet, doğru duydunuz. Programın canlısının yayınlandığı 22 Mayıs Cuma günü de Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Programın tekrarının yayınlanacağı 5 Haziran Cuma sabahında da yine Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Artık duymayan kalmamıştır ama yeni yeni duyanlar varsa efendim duyduğunuz gibi sulu yemekte Yağmur Yemekçilik, kahvaltıda Yağmur Yemekçilik. Yani biz biliyoruz özellikleri. Bunlardan bir tanesi güvenilir. Güvenebilirsiniz abi. Bir diğeri hijyenik. İnanılmaz temiz, gidip mutfağa gezebilirsiniz. Bir diğer özelliği kaliteli. Düzgün insanlar, güler yüzlü insanlar, ahlaklı insanlar. Bunlardan bir diğeri lezzetli. Yılların tecrübesiyle yapa yapa ustalaşmışlar abi. Lezzetli parmaklar var. Lezzet sırları var. Tüm bunlarla beraber bir de ne var biliyor musunuz? Hesaplı var, ekonomik var. Yağmur Catering Yemekçilik. Hem hesaplı hem ekonomik. Tabii ya. Tabii.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Duydunuz değil mi? Hem kaliteli, hem doyurucu, hem lezzetli. Artık ben hepsi bir arada ya. Canlarım benim. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servis de yine Yağmur Catering Yemekçilik'te.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Şimdi normalde kebap tantuni falan isterseniz böyle dürüm şeklinde oluyor ya. Artık bu kebap tantuni için tabildot şeklinde oluyor böyle, anladın mı? Hani sulu yemek abi ya. Bak birazdan bugün neler var menüde sayacağım. Yani bak sayacağım menülerde üçü bir arada sadece 200 lira. Tabii canım ya, aynı zamanda toplu yemek organizasyonu ihtiyacınız olursa, düğün olur, nişan olur, cenaze olur. Bu tür organizasyonlarınız için yine çözüm ortağınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
2: Ya. Yağmur Catering Yemekçilik, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi ve profesyonel kadrosuyla Tırmıl Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde.

0: gidelim, ihtiyacımızı gidelim, çayımızı alalım, sonra girip devam edelim. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, kaynaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip edin, direkt mesajları gönderin. Molamızı verelim, çayımızı alalım, gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

her program olduğu gibi bugün de şuna çok eminim ki biliyorum ki radyo başında olup da yeni yeni radyo başına gelenler var. Sana sözüm yok artık, dudaklarım yeminli. Özetleyecek olursak insanlar tabii ki de 7'de, 7.15'te, 7.30'da, 7.45'te, 8'de böyle değişik zaman dilimlerinde uyanabiliyorlar. Biz programın tekrarını her sabah 5'te yayınlıyoruz. Emin olun o saatlerde bile uyanmış olup radyo başında yerini alanlar var. Yani 5, 5.30 arası, 5.36 arası, 6, 6.30 arası bu böyle gidiyor yani. Ya bu şeye benzer arkadaşlar. Yani 2 saatlik bir yolculuk, hatta 4 saatlik bir yolculuk. 5 ile 9 arasını şey yapacak olursak. Hadi canlı yayını söyleyecek olayım sabah 7'de. Mesela Mersin'den Silifke'ye taş ucuna doğru giden bir belediye otobüsü gibi düşünün. Şimdi vatandaş ilk durakta biniyor. Meşot mesela otogarda ilk durakta biniyor belediye otobüsüne. İlk durakta binen mesela taş ucuna kadar gidecek. O yerleşiyor koltuğu, onda sorun yok. Ama biliyorsunuz ki yolda inenler var. Mesela yeni binenler var mesela 7.30 gibi işte. Atıyorum 3 kilometre gitmiştir araç. Yarım saat geçmiştir yenileri biniyor falan. İşte radyo programı da öyle bir şey yani. Adam 7'de bindi ama 7.15'te indi. Tamam şey var onu biliyorum canım. Yani ta son durakta gidecek olanlar var. 9'a kadar dinleyenler var ama... Mesela şu anda yeni binmiş mesela. Şey dedik gibi mesela Mersin Silifke arası yolculuk. Adam Erdem'de bindi mesela 8-12 geçiyor saat. Erdem'de bindi mesela. Şimdi buna da günaydın denilmez mi? Denilir. İşte arabada ilk durakta binen bir adam arkaya bir yere oturdu ya ona günaydın dedik ya. Tekrardan yanına gidip günaydın denilmez. Ama yeni böyle girdi kart basacak günaydın merhabalar falan denilir yani. Sirkülasyon diyoruz biz bunu anlatabiliyor muyum? Dinleyici sirkülasyonu oluyor. Ya an itibariyle aslında bunu klasik radyo programcıları şey diyorlar yani. Aramıza yeni katılan radyoları yeni açanlara da bir kere daha. Aslında güzel bir cümle. Niye şey yapıyorsam aslında. Aramıza yeni katılan radyoları yeni açan. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hemen özetleyelim mi? Bugün Cuma. Tekrarını dinleyenler için 5 Haziran Cuma. Haziran'ın ilk Cuma'sı. Yaz mevsiminin ilk Cuma'sı. Canlısını dinleyenler için 22 Mayıs Cuma. Mayıs'ın son Cuma'sı değil ama Mayıs'ın son çalışma iş günü olabilir bazıları için. Şöyle ki biliyorsunuz yarın itibariyle 9 günlük bir resmi tatil başlıyor. Ders başı yapan öğretmenler ve öğrenciler, iş başı yapan memurlar için. Yani şöyle bazı memur dediğimiz şey ya biraz da ballı çalışanlar olabilir. Adam kurumsal firmadır mesela neden olmasın? Kurumsallar mesela hafta sonu mesaisi yoktur. Dini ve milli bayramlarda mesai yoktur. Tamam 9 günlük idari tatil verildi. Şey 9 gün idari tatil verilmedi bir dakika. Şimdi Kurban Bayramı resmi tatil zaten. Ne zaman? Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi zaten normal tatil. Bir de bayramlarda bir gün önce sarife günü öğlene kadar öğleden sonrayı da tatil resmi tatillerden. Yani salı günü öğleden sonrası da tatil. Sadece hükümet şunu yaptı. Karar verici, işveren, karar mekanizması, Cumhurbaşkanlığı şunu yaptı. Pazartesi günü bir gün, salı günü yarım gün. 1,5 gün idari izin verdi. Yani 9 güne bağlandı. Kamuoyu hakkında söylendiği kadar. Bağlandı yani. Ama bazı şeyler yanlış biliniyor. Mesela bankalar bu bağlanmaya dahil değil. Pazartesi günü bankalarda mesai var mı? Bit tabii ki var. Salı günü öğlene kadar mesai var mı? Tabii ki de var. Çünkü bu bir idari izin olduğu için herkesi kapsamıyor. Özel sektör zaten biliyorsunuz kafasına göre. Yani bunu çok da fazla şey yapmaya gerek yok. Ama bu bayram tatiline, bayramı adım adım yaklaştığımız günler için geçerli. Bir de bunun 5 Haziran'ı var. Program tekrarı yayınlandı. Tarih kötü bir hafta geçirirler diye tahmin ediyorum. Bayram sonrası zor adapte oldular. Ama 22 Mayıs'ta dinleyenler için de 5 Haziran'da dinleyenler için de aha da önümüzde bir hafta sonu tatili daha var. İyi tatiller. Kurban Bayramı kutlu ve mutlu olsun. Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun. Kurban Bayramı dargınlıklar

küskünlükler, çatışmalar, tartışmalar bitsin. Sürtüşmeler bitsin ya valla. Herkes için, her bir birey için, her bir insanlık için mükemmel bir günler, mükemmel dünya, harika bir hayat olsun arkadaş. Yeter artık, şey olmasın. Valla bak. Yeter artık, güzel olsun her şey.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Evet efendim, duyduğunuz gibi şu anda Tolga dünyasındasınız.
2: Mersin efendim.
1: 104.6. Mersin efendim radyosundasınız.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Ve Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Tatile çıkacak olanlar var. Bugün itibariyle yola koyulacak olanlar var. Aman diyeyim, dikkat edelim. Aman diyelim, kurallara uyalım, uymayanlara uyalım. Aman diyeyim, mümkün mertebe araçlarımızın bakımlarını yaptıralım. Yağına suyuna bakalım, dinlenelim. Dinlenmeden yola çıkmayalım, acele etmeyelim. Allah korusun, acele edip de ecele gitmeyelim. Canlarım benim, unutmayın, hepimiz sorumluluk taşıyoruz, can taşıyoruz. En basiti önce kendimizin canı, sonra ailemizin canı. Hatta ve hatta trafikte muhtemel karışacağımız kazalardaki diğer araçlardaki sürücülerin ailesi. Yani komplike zincirleme gidiyor, anlatabiliyor muyum? O yüzden yani bir şeye inata gerek yok arkadaşım yani. Neyse o yani. Uyarı varsa uyarıyı dikkate alalım, anlatabiliyor muyum? Ya inşallah biz bayram akşamlarında haberleri izlerken bayram bilançosu diye böyle ağır tablolar çıkmaz karşımıza. Yani şöyle bir mucize olsa nasıl olur ya? Evet sevgili dinleyiciler, haberlere başlıyoruz. İnanılmaz bir mucize oldu ve bu bayram herhangi bir can kaybı yok. Herkes kurallara uydu ve hiçbir şekilde kimse hayatını kaybetmedi diye bir haber olsa. Ama maalesef, maalesef yani yüzde olarak dilim düşse de yine... Evet sevgili dinleyiciler, bugün yine bayramın acı bilançosu, bayramın birinci günü diye başlayacaklar, acı bilanço diyecekler. Kaza değil.

0: diyecekler falan. Ondan sonra birçok ev ateş düşecek. Biz bireysel olarak üzerimizde düşeni yapalım. Mümkün mertebe, olur mu? Elimizden geleni yapalım. Yani keşke imkanımız olsa evimiz gitsek. Güvenli sürüş eğitimi alsak mesela. Mehmet Kaya'yı arasak. Mehmet Kaya, bizim ehliyetimiz var da. Biz araba kullanmanın ultrasını önmek istiyoruz. Ultra paket falan diye. Bu arada Mehmet Kaya da radyo başında. Mehmet Kaya da günaydın diyor. Günaydın Tolga Dünyası diyor. Mehmet Kaya da hayırlı bereketli cumalar diliyor. Şimdi bu bayram öncesi son canlı yayın oldu bilseydi şey derdi. Tüm Tolga Dünyası dinleyicilerine hayırlı bereketli bayramlar da. Mehmet Kaya bayram öncesi son canlı yayın olduğunu bilseydi şey derdi. Tüm Tolga Dünyası ve Mersin dinleyicilerine. Tüm Mersin halkına, tüm İslam alemine, tüm insanlığa hayırlı bereketli bayramlar, kurban bayramımız kutlu olsun derdi. Şimdi bu programın 5 Haziran'da da tekrarının yayınlanacağını bilseydi, 5 Haziran sabahında dinleyenler de banttan dinliyor, onlara da hayırlı sabahlar. Günaydınlar Mehmet Kaya, hayırlı sabahlar. Biz bayram tatilinde sırayı rahime geliyoruz. Yani bayramda inşallah memleketimizdeyiz. Kim bilir? Belki seninle de görüşürüz Mehmet Kaya. Kim bilir? Belki sana da bir 3-5 dakikamızı ayırırız, ne bileyim. Belki. Yağmur Catering yemekçiliğin menülerini sayayım mı size? Bugün Yağmur yemekçilikte ne var? Efendim, güveçte kuru fasulye Yağmur yemekçilikte her gün çıkan klasik bir menüdür. Fırın tavuk butu Yağmur yemekçilikte bugün sizleri bekliyor. Biber dolma tavsiye edilen bir yemek sizleri bekliyor. Terbiyeli köfte çok tercih edilen bir yemek türü. Çıtır tavuk, özellikle müşterileri olan var. Peynirli kol börek. Lezzetli mi lezzetli? Aynı zamanda fırın köfte bugün Yağmur lokantasında, Yağmur yemekçilik. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası da ikinci çeşit olarak sizleri bekliyor. Üçüncü çeşitte cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve, Yağmur Catering yemekçilik. Ve önemli bir detay daha var ki...
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Efendim, duyduğunuz gibi Yağmur yemekçilikte 3 çeşit yemek bol bol ye, az az öde, sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Efendim, duyduğunuz gibi ana yemeği var mı? Var. Pilavı var mı? Var. Salatası var mı? Var. Peki yanında ikramı var mı? İkramlıkların arasında limon, biber var mı? Limon, biber ve ekmeğiyle beraber bol bol yağız az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 liraya Yağmur Catering yemek. Üstelik iş yerlerinde tabelada usulü servis de var. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Bundan böyle iş yerlerinizin yemekleri de Yağmur Yemekçilik'ten sizler için gelebilir. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, irtibat kurun, sipariş verin, tanışın, kaynaşın, çalışın, karlı çıkın. Instagram Yağmur Yemekçilik. Moladan sonra buradayız, ayrılmayın, geliyoruz hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来La la la la la la la la la la la la la la la. Gür belalıdır. Canlarım benim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şimdi programımızın son partındayız. Artık bu programla beraber, şimdi cuma günü sabahındayız ya. Bu programla beraber ben hafta sonu moduna girebilirim. Gerçi bir akşam da var 2 saatlik programım ama olsun. Yani cuma zaten biliyorsunuz. Yarı böyle dur şunun üstüne konuşayım ya. Altta bir fon olması daha iyi oluyor. Yani cuma günleri genelde böyle insanlarda bir rehavet oluyor değil mi? Hani cuma günleri genelde insanlar şey diyor değil mi? Yani senin iş bugün hallolmaz. Pazartesi hallederiz. Haftaya kalır, haftaya çözeriz. O iş bende, haftaya çözeceğim aklımda. Pazartesi günü ilk bu işi yapalım. Önümüzdeki hafta halledelim bu işi falan gibi terimler olur yani. Cuma günü böyle. Cuma günü insanlar genelde işe ne kadar verimli olduklarından değil de daha çok böyle hafta sonu ne yapacaklarını planlar. Hafta sonunun nasıl geçeceğini, hafta sonunu nasıl geçirmek istediklerinin hayalini kurar. Cuma günleri hafta sonu plan program yapma günleridir aslında. Hani double check yapma günüdür. Yani cuma günleri böyle hafta sonu programı yaptığın arkadaşlar teker teker arayıp da ama iş hallettirme tamam peki şöyle yapıyoruz falan deme günleri. Ya tabii ki de bu hafta sonu tatil olanlar için, mesaisi olmayanlar için. 657'ye tabi devlet memurları, bilhassa öğretmenler ve öğrencileri için geçerli. Şimdi baktığınız zaman polis memurları da 657'ye tabi. DMK'ya, devlet memurluğu kanuna. Baktığınız zaman sağlıkçılar da aynı şeydir ama çalışanlar çok var. Yani şanslı olanlar diyelim ya. Hafta sonu mesaisi olmayıp da tatil yapan şanslı zümreler. Tabii canım bunlara misyon ama öyle bir şey olur. Bunlar değişik şeyler. Bunların elinde bir güç var. Dünyayı yöneten 8 aileden biri oluyor.

0: iki hafta sonu tatili. Şey mi bugün peki, bir de hayırlı cumalar bir şey var mesela. Hayırlı cumalar diyorduk değil mi? Cumamız mübarek olsun falan. Mesajlarda böyle çiçekler, böcekler falan. Bir yerde böyle gül çıkmış, bir yerde kuş böyle. Cik cik cik cik cik hayırlı canlarım benim, tamam. Şimdi bu şarkı giriş şarkımızdı, şey yapalım. Uzaklarda arama, çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerindesin. Evet, biraz böyle hem şey böyle mesaj, aşk mesajı, hem böyle biraz şey şey güzel bir şey ya. Bak şöyle arabeskvari, bak. Bak.
1: Bırakamam seni ben.
0: Bırakamam seni ben.
1: Yanımdan gidemezsin.
0: Yanımdan gidemezsin.
1: Seviyorsan benimle.
0: Seviyorsan benim.
1: Oturup içeceksin.
0: Aa, bu olmadı ama. Seviyorsan benimle oturup çay içeceksin diyelim. Seni ben. Aziz mübarek cuma günü içmek mi içmek falan filan yani. Oturup benimle çay içeceksin.

seni canım ben. Ruhumda duyuyorum. Ruhumda duyuyorum. Aşkınla sarhoşum ben. Aşkınla sarhoş

güzel yazmamış mı ya? Uzaklarda arama çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerimdesin yahu. Şimdi hafta sonu kimlerin mesaisinin olmadığını, kimlerin iş başında olduğunu falan bilmiyorum ama emin olduğum birkaç kişi var. Bunlardan bir tanesi kendim. Hani şöyle, aslına bakarsanız bizim mesaimiz var. Yani radyo programcısı demek, televizyoncu demek, gazeteci demek, basın ve medya demek, 24 saat şiarla çalışmak demek. Yani hiçbir şekilde tatilmiş, vay ben tatil yapacağım plaja, öyle bir şey yok. Yani biz de gazeteci kimliği olan çalışanlar olduğumuz için bizim mesaimiz var abi. Yani biz kapıya şey yazamıyoruz ki.

0: Hafta sonu kapalıyız. Cuma'ya gittik. Banka şubesi mi lan bu? Açılış 9, kapanış 5 yapalım. Ama şöyle. Bakınız, bizim hafta sonu mesaimiz var. Geceleri de mesaimiz var. Bunu bir cebe koyalım ama şöyle. Şimdi yılların tecrübesiyle artık böyle kayıt etme özelliği teknolojisi var ya, programları kayıt altına alabiliyoruz falan böyle. İşte o yüzden hafta sonu mesai saatlerinde tekrar program girebiliyoruz yani. Ama ani bir durum olursa canlıya girecek kadar da hazırız yani. Askerlik yapan beyler bilir, ani müdahale mangası diye bir şey var. Böyle. Şok manga da denilebilir. Baskın mangası da denilebilir. Orada hazırız ama onun dışında ekstra bir durum yoksa, yani kıyamet kopmuyorsa, yani 9.9 şiddetinde bir deprem olmazsa, ne bileyim yani büyük bir doğal afet olmazsa programın tekrarını dinliyorsunuz. Hafta sonu mesaimiz var, yömyemizi alıyoruz ama banttan yayınlarla. Bunu şey gibi düşünün. Yani sizin yapacağınız işi başkası yapıyormuş gibi. Neyse, bu teknolojiyi anlatmak biraz zor olabilir. Bir de hafta sonu cumartesi günü mesaisi olduğuna emin olduğum birisi var, o da Cumali. Evet, Cumali. Cumali Kırmaz. Evet, Cumali Usta. Evet, doğru tahmin ettiniz. 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering yemekçiliğin işletmecisi Cumali Usta. Evet. Cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın 6 günlü hizmetinizde olan Yağmur Yemekçiliği. Cumartesi mesaisi olan ve Yağmur Yemekçilikten yemek bekleyenler daş mı yesin ya? Adamlar anlaşmışlar abonelik sistemi. Adamların yemeklerini Yağmur Yemekçilik getiriyor. Ne desin, biz cumartesi günleri çalışmıyoruz, simit mi yiyin desin ya? Adam cumartesi dahil haftanın 6 günü şey derler ya, böyle çorba kaynıyor, tencere kaynıyor. Haftanın 6 günü mesai var. Haftanın 6 günü hizmetinizde. Bence siz de işyerinizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik'ten rica edin. Bence bir görüşün ya, bir anlaşın bak.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek
0: vallahi,
1: işinizi biz çözelim.
0: Valla çalışanlarınız yemek problemi yaşayabilirsiniz. Kimisi der ki çok yağlı oldu, kimisi der ki çok tuzlu oldu. Kimisi der ki çok hijyenine güvenmiyorum, kimisi der ki çok lezzetli değil. Bu tür problemler. Bak, bu problemleri ortadan kaldırmak için çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız arayın, biz çözelim ya, gelin görüşelim diyor. Gelelim diyor ya. Ne güzel, hemen arayın o zaman, bak numara Yağmur Yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Şimdi bu sipariş telefonundan kastımız hani böyle, alo Yağmur Yemekçilik mi ya, bizim iş yerinin tabildotunu siz ayarlayabiliyor musunuz ya? Biz 100 kişiyiz abi he. Ya 50 kişilik olsun. Böyle yani tutup da alo ben Erdemli'den arıyorum, bana bir 3 çeşit yeme öyle bir aman diyeyim. Alo ben Silifke'den arıyorum, sabah Tolga'dan duydum, 3 çeşit yemek istiyorum. O değil, 100 kişilik 500 kişilik falan. Ben size söyleyeyim yani yılların tecrübesiyle iş yerlerine hızlı servis.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Ben size söyleyeyim, yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik. Ben size söyleyeyim, Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet, 3 çeşitten kastımız ana yemeği, pilavı, salatası, yanında limon, biber ve ekmeği de ikram. Hepsi birlikte sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yağmur Catering işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi, hayırlı cumalar ve hafta sonu mesaisi olmayanlara mutlu tatiller. Hayırlı cumalar Yağmur Catering Yemekçilik. Cumamız mübarek olsun.

Madem bugün cuma diyoruz, madem hayırlı mübarek gün diyoruz, madem bugün ellerimizi semaya açıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ramazan'dan önce hayatımıza giren bir şey var biliyoruz. Aslında birçoğumuzun hayatındaydı. Birçoğumuz duymamıştık ama birçoğumuz da yeni duymuştuk. Güzel bir ilahiden bahsediyorum. Hani şu 777'yi Allah dedirten, hani şu çocukların ağzına Allah'ı dolayan şey ilahiden bahsediyorum. Hatırlayanlar ve anımsayanlar ve evet doğru ya diyenler vardır. Evet onu yapalım ya harbiden Ramazan ayından önce çıktı. Tabii buna çok itirazlar da geldi. Olur mu öyle şey falan da denildi ama biz işimize bakalım ya. Tabii canım bugün madem cuma o zaman son 2-3-5. Kabe'de hacıları hurer sesleri yeri göğü inletir Allah. Melekler defteri yeniler Allah. İzin ver de yüzünü görelim Allah. İzin ver...

Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani birçoğunuzun zaten daha önce hayatındaydı biliyordunuz ama birçoğumuz da yeni duymuştuk. Kabe'de hacılar Uder Allah. Ama devamı da var biliyor musunuz? Kabe'nin yolları taşlıdır Allah. Hacıların gözleri yaşlıdır Allah. Dervişlerin

Allah, göster cemalini görelim Allah, izin ver de Kabe'ne varalım Allah. Ne güzel değil mi, hayatımıza girdi. Sonra bir baktık çocuklar falan söylüyorlar okullarda, böyle teneffüslerde, zillerde falan, böyle özellikle Ramazan ruhuyla falan bütünleşti. Kendi bu zaten olan bir çalışmaydı, ilahiydi. Yıllardır hayatımızdaydı ama biraz bizim çok dikkatimiz çekmemiş olmuş olma ihtimali var. Düşman ama artık herkes biliyor yani. Sadece Kabe'nin dediğiniz zaman bir şeyi geliyor. Devamı geliyor. Dilimize pelesenk oldu yani. Tabii dediğimiz gibi buna itiraz edenler de oldu. Çocukları aşılamayın falan filan denildi ama arkadaşım işte kimisi Tarkan'ın şarkısını söylüyor, kimisi Bülent Ersoy'un, kimisi İbrahim Tatlıses'in, kimisi Şivan Perver'in, kimisi Kabe'de acılar huder Allah der, kimisi istediği şeyi söyleyip istediği deyişi söyleyebilir yani. O yüzden problem yok. Yani onu söyleyince problem yok da Kabe'de acılar huder Allah deyince mi problem? Herkes istediğini yapsın ya. Herkes istediğini söylesin. Ama bu ilahinin geçtiğimiz günlere, haftalara, aylara damga vurması ve dilimize pelesenk olması beni çok mutlu etti.

Yani belki de birçoğumuz Kabe'de hu diyemiyoruz, hacı olamıyoruz ama sonuç itibariyle hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Şimdi aynı gökyüzünün altı dünya insanlarıyla ortak paylaştığımız dünya için geçerli. Ama bizim ülkemizde bakacak olursak, yani bizim ülkemizde şey diyebiliriz, aynı bayrağın altındayız, aynı toprakları paylaşıyoruz. Hatta çoğumuz aynı mücadele içinde, aynı kandanız, aynı hedefle gidiyoruz. Yani bir şey söyleyeyim, başka Türkiye yok. Yani birlik ve beraberlik anlamında birbirimize ciddi anlamda kenetlenmemiz gerekiyor. Hani yıllar öncesinde filozofların, felsefecilerin ve düşünürlerin de beyan ettiği ve bir çift sözle beyan edilen bir kelime. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yani bunun için uzun uzun düşünmeye veya uzun yıllar geçmesine gerek yok. Bunu zaten biliyoruz. Hani en ufak bir şeyde bazen ayrışabiliyoruz ya. Mesela bir futbol takımında futbol maçı izlerken. Ne bileyim işte az önce bahsettiğim Kabe'de hacılar hu der Allah. İlahisiyle ayrışabiliyoruz. Bazen böyle siyasi parti olayında ayrışabiliyoruz ama bunu tamam, rekabet güzel de tadı rekabet, konuşmak, uzlaşmak, çeşitlik, bunların hepsi eyvallah ama yeri geldiğinde de birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Sizlerin de bildiği gibi Orta Doğu ateş çemberi. Biz de şehir ne kadar böyle yüzümüzde Avrupa'ya muasır medeniyetler seviyesine dönmüş olsak da asla inkar edemeyeceğimiz, üretemeyeceğimiz bir gerçek var. Orta Doğu topraklarındayız. Topraklarımızın sadece %5'lik kısmı Avrupa'da. Biz genel olarak Orta Doğu insanıyız abi. Yani damarlarımızda Orta Doğu kanı var. Orta Doğu'ya daha yakınız. Biz de Orta Doğu toplumundayız. İşte bu yüzden hani böyle ufak demek tatlı rekabetli ayrışmaları falan bir tarafa bırakarak bence birlik ve beraberlik olmak. Bence İslamiyet'in çatısı altında toplanmak. Ya ben her zaman şey demişimdir. Müslümanlık ve İslamiyet güzel bir şey ama yani gayrimüslim de olunsa, ateist de olunsa vicdan ve merhamet şemsiyesi altında toplanılabilir görüşündeyim ben. Yani elbet bir gün Orta Doğu güçlenecek. Elbet bir gün zalimin zulmü son bulacak. Elbet bir gün merhamet kazanacak, vicdan kazanacak, mazlumlar kazanacak. Elbet bir gün bir sabah gelecek ki kardan aydınlar. Derin uykulardan kör gecelerden.

Aydınlık. Artık gelsin kardan aydınlık ya. Harbiden bitmeyen mutlu gerçekler. Bir sabah gelsin kardan aydınlık. Hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun.

0: Ay Tolga, harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle

0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

ve açık büfe kahvaltı, sulu yemek, tabildot ve ızgara çeşitleriyle Tırmız Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde olan Yağmur Ketrik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

Yeah yeah oh yeah yeah. Kaydı kalka nüyanın sabah oldu. Yeah yeah oh yeah yeah. Canlarım benim, günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Hadi kalkın uyanın, sabah oldu, günaydın. Bakın düşünün ne kadar şanslısınız. Yeryüzündeki geri kalan insanlar da böyle uyandırılmak istemez mi ya? Bakın düşünün ne kadar şanslı, ne kadar ayrıcalıklısınız. Sizi böyle uyandıran bir seveniniz var. Benim ya seviyorum lan sizi. Hadi lan dediğime bakmayın. O şey yaparak böyle sevecen. Hani böyle sımsıkı sarıyormuşum, sırtınızı sıvazlıyormuşum gibi. Seviyorum sizi. Seviyorum oğlum, seviyorum lan. Canlarım benim. Hayırlı sabahlar olsun. Unutmayın güne nasıl başlarsanız günün geri kalan kısmı öyle geçermiş. Ben demiyorum, o çok bilmiş uzmanlar söylüyorlar. Güne nasıl başlarsanız her şeyi bilirler ya yani. Ama şimdi baktığımız zaman tecrübe ettik mi ettik? Baktığımız zaman tecrübelerimiz var mı? Var. Baktığımız zaman biz güne neşeli mi başlıyoruz? Evet. Günümüz neşeli mi geçiyor? Evet. Peki şunu araştırmış mı uzmanlar? Geceniz nasıl geçerse sabahınız öyle başlar diye bir şey var mı acaba? Hani böyle gece nasıl geçtiyse, gece böyle gergin geçtiyse sabah insan geriliyor mudur acaba? Gece müthiş geçtiyse böyle insan daha mutlu oluyor mudur mesela? Şimdi ben bu konudaki fikrimi söylersem adım çıkar. Tolga var ya her gece her gece her gece her gece. Yani fark ettiniz üzere ben her sabah mutlu uyanıyorum. Neden acaba? Bilmiyorum yani. Her sabah demek oğlum. Her sabah mutlu uyanıyorum, enerjik uyanıyorum, eğlenceli uyanıyorum. Dolayısıyla güne de neşeli ve eğlenceli devam ediyorum. Dolayısıyla akşamları da neşeli ve eğlenceli oluyorum. Dolayısıyla gece... Tamam, benim verdiğim bu dipnot bilgisinden sonra herkes iş yerine şeyi diyecek böyle. Günaydın. Güzel bir geceden sonra doğan güneşle güzel bir sabahtan herkese günaydın. Öyle bir mesaj verecek. Güzel bir gece. Arkadaşlar bakınız ben çok enerjik ve mutluyum. Neden? Çünkü güzel bir gece geçirdim. Ya da böyle mutsuz olan insanlara şey diyecekler. Aa şuna bak çok mutsuz. Gece ne oldu da lan oğlum? Ya da şöyle değiştirebilirsiniz. Ya bu sabah çok mutsuzsun. Gece ne olmadı? Neden o ne oldu? Bak ben size söyleyeyim. Bu verdiğim dipnot bilgiyi yani onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce, bence yüz binlerce insan duydu. Bak gergin olayım, agresif olayım, kaşlarımı çatayım falan derseniz yemin ediyorum iş yerinde şey derler. Ne olmadı gece? O yüzden ne yapıyoruz? Hepimiz günaydın.

0: sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Efendim duyduğunuz gibi sulu yemek ve kahvaltıda çözüm ortağınız Yağmur Yemekçilik ve Kahvaltı Salonu. Neden? Neden sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik? Çünkü Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yani belli bir ücret karşılığında sponsor oldu. Yani her ay yaptığı düzenli ödemelerle programı finanse etti. Yani programcılarının ihtiyacını karşılayarak programa katkı sağlayan, yani ismini duyurmak için çuvalla para verdiği için Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yani şey de diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik sponsorluğunda hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Yemekçilik katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası da diyebiliriz. Yağmur Catering Yemekçiliğe katkılarından ötürü teşekkür de edebiliriz. İyi ki varsın Yağmur Yemekçilik, teşekkürler Yağmur Yemekçilik de diyebiliriz. 30 yıllık tecrübesiyle Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Usta'ya da bir günaydın deriz. O da benim gibi, sizin gibi, sizler gibi erken kalkıp yol alıyor. Erkenden yollara koyuluyor. Erkenden iş yerine gidiyor. Erkenden şöyle bir denetliyor. Belki de eline kepçeyi almıyordur. Belki de elemanları, ustaları falan vardır ama yine de denetleme de yapıyor, denetleme. Şimdi yavrucuğum öyle olmaz. Önce boneni takıyorsun. Tabii canım, kaloşunu giy bakayım. Tabii canım, önlüğümüzü çıkartmayalım. Tabii yeni gelen arkadaşlar, ellerimizi güzelce yıkıyoruz dezenfekte. Öyle yani. Ayıklı

canım benim. Yani anlayacağınız işinin başında kaliteyle imzası olan Cumali Usta. Evet. Kahvaltı çeşitleriyle, sulu yemekleriyle, iş yerlerinde tabildot servisi hizmetiyle ve aynı zamanda düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızla Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası'ndasın. Gün içerisinde, program içerisinde menülerimizden bahsedeceğiz. Kampanyadan bahsedeceğiz. Bol bol ya, az az öde var mesela. Yağmur Catering Yemekçilik Tırmın Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde hemen postanın yanında, belediyenin yanında. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin, arkadaş olun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip isteği gönderin, direkt mesaj gönderin. Cemal abi büyük adamsın valla, Tolga Dünyası'nda sponsorsun ya. Yazın ya. Yazın, harbiden öyle yazın.

Peki şunu sorayım. Sabah uyandığınızda günaydın mesajı gönderme alışkanlığınız olan arkadaşlarınız var mı? Yani sabah ya da sizin telefonunuza günaydın diye mesaj gönderen birileriniz var mı? Benim var. Dinleyicilerim bana günaydın diyor. Siz de bunların arasına katılabilirsiniz tabii ki. Numaranızı bilseydim ben size gönderirdim ama bilmiyorum. Ama bana mesaj gönderirseniz numaranızı kaydedebilirim. Aynı zamanda kendi numaramı verebilirim. Dalga Dünyası WhatsApp numarası 0546-977-8432. Ayıktınız mı? 0546-977-8432 numarayı kaydedin de günaydın yazın gönderin.

0: bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Teknik Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34.

0: 34. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Su hayattır. Su Hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin

0: Aslında uyandıramadıklarınıza, şu anda uyanmamakta direnenlere şey yapabiliriz yani. Ya işkence olsun anlamında söylüyorum. Yarayren yayren memar. Bilemedim sana da nasıl yaranacağım. Yani şey diyebilirsiniz. Bak çabuk kalk, eğer kalkmazsan radyonun sesini biraz daha açarım, kulaklarına doğru yaklaştırırım falan demeniz lazım bence. Kalkarlar hemen yani. Aşkımdan şüphen mi var? Bilemedim sana da nasıl yaranacağım. Alışmışım acılara. Canlarım benim, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun inşallah.
1: Mersin efendim.
0: Bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu 104.6 Mersin FM frekanslarında.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı Tolga dünyasında.
2: Seni dinlemeye doyamıyorum ya.
0: Eşi benzeri alternatif bir rakip olmayan, dinlemelere doyulmayan bir radyo programcısı Tolga'yı dinliyorsunuz. Yeterince açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum sanki, sanırım ha. Olabilir, doğru mu? Bence yeterince açıklayıcı oldu ya. Mersin efendim, bölgenin en sevilen, en beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo istasyonu. Tolga dünyası sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, beğenilen ve de en çok dinlenilen radyo programı. Bence yeterince açıklayıcı olmuştur ya. Eşi benzeri alternatifi rakibi olmayan, nevi şahsından münasır bir radyo programcısı. Detaylı bir şekilde daha ne olsun ya. Her türlü detay verildi yani. Canlarım benim. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, sabah şevleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Bir de şey ekleyelim mi bu ritüelin içerisine? Hayırlı çarşambalar. Neden olmasın? Çarşamba haftanın ortası olarak kabul edilir. Çarşamba hafta sonu mesaisi olmuyor. Sadece hafta içi çalışanlar için. Hakikaten de haftanın tam ortası. Benim üniversite yıllarımda şey derlerdi çarşambaya. Küçük cumartesi. Hani böyle cumartesimsi bir şey böyle. Anlatabiliyor muyum? Peki o zaman güzel bir çarşamba olsun. Mutlu bir çarşamba olsun. Sevimli bir çarşamba olsun. Hayırlı bir çarşamba olsun. Mis gibi bir çarşamba olsun. Olmaz mı şöyle? Harika çarşambalar olsun mesela. Güzel.

0: Her sabah güne Tolga dünyasıyla başlayan onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce esnaf olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ama en azından şundan eminim, Yağmur Catering Yemekçiliğin dinlediğinden. Ne de olsa Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
0: Yani diğer dinleyenlerle arasında bir fark var. Hatta bariz bir fark var. Tolga dünyasını sunuyor. Biz buna sponsorluk diyoruz. Biz buna destek diyoruz. Biz buna kurumsal bir anlaşma diyoruz. Biz buna ticari bir sözleşme diyoruz. Biz buna win-win de diyebiliyoruz. Kazan kazan sistemi. Evet evet, 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Cumali Kırmaz ve ailesinin işletmeciliğinde, Cumali Kırmaz ve ekibinin işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Şimdi Yağmur Yemekçiliğin dışında dinlediğini bildiğim firmalar da var. Bunlardan bir tanesi de... Ya bir dakika, şöyle sorayım ya, şöyle sorayım. Şişe dava beleş. Biliyor musunuz bunu? Bu bir slogan. Bir galerisi sloganı. Mumi Garaj sloganı. Evet evet. Tüm videolarında ucuz, bedava, beleş. Mumi Garaj. Hayırlı işler olsun, bol kazançlar olsun, sabah şevkler hayır olsun. Sevgili dostum, dünkü programın kapanışına denk geldi. Ben yarın telafi ederiz dedim. Arada telafi

ediyoruz. Her marka ve her model araçlarınız değerinde alınır, değerinde satılır. Gönlünüze, bütçenize uygun ikinci araçlar Mumi Garaj'da. Mumi Garaj Instagram'dan arattırabilirsiniz. Cidden bir araca ihtiyacınız varsa bana ulaşın, ben sizi görüştürebilirim. Yani hakikaten ekonomik araçlar sunuyor. Geçen gördüm 70 bin lira, 80 bin lira, 90 bin lira araçlar var. Taksit falan değil ha, 100 bin lira araç var mesela. Böyle keş para, 100 bin veriyorsun böyle alıyorsun aracı. Bisiklet fiyatına, motor fiyatına. Çok böyle şey, yelpaze geniş. 120 bin, 150 bin liraya araba, 200 bin liraya araba var ya. Yani böyle 100 bin liradan diyelim, 80-90 bin liradan başlıyor. Bütçenize göre araçlar. Mumi Garaj'da, Mumi Garaj Mersin'de.

Sevgili Ali Gezen ve ekibi. Ahmet de oradaydı galiba. Son durumu Ahmet'in. Evet, Ahmet de oradaydı galiba. Cem Almaz. Hasan da oradaydı galiba. Vardı birkaç dostumuz. Ya bazen isimleri unutuyorum. Darılıyorlar. Tek oto aksesuar bilmeyen yoktur herhalde ya. GMK bulvarı üzerinde. Gazi Mustafa Kemal bulvarı üzerinde. Hemen yeni adliye dönüşünde. Aynı zamanda kampanyalı satışlar var. İndirimli, hediyeli. Yani bir keresinde yolu düşen herkese çay ikram ediyorlar, kahve ikram ediyorlar. Bak havalar sıcaklaştı, su gidip içebilirsiniz. Selamun aleyküm, ben bir pasman soracaktım. Daha siz bana bir su verin, bir çay içeyim ben. Selamun aleyküm, ben bir şey soracaktım ama. Bir direksiyon simidi. Daha bir çay verin de bir çay içeyim madem sonra. Ya ben şeyi soracaktım. Yeni adliye vardı burada. Nerede? Hemen aşağıda. Bir çay verin de çay içim öyle gideyim. Sevgili Ali Gezen ve ekibi. Hayırlı sabahlar. Bol...

0: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Yağmur Catering yemekçiliği. Canlarım benim. Bakınız Cumali Uslu da radyo başında. Kolay gelsin kral yazmış, göndermiş Cumali Uslu. Hani diyorum ya 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde. İşte ondan bahsediyorum. Tabii canım ya. Hem 31 yıllık tecrübesi, hem ailesi hem de uzman ekibiyle Yağmur Catering yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz Usta'dan bahsediyorum. Bak günaydın kral yazmış. Bak dekont yollamış.

0: önce yağmur yemekçilik destekliyor. Biz buna win-win diyoruz. Kazan kazan sistemi. Tabii canım ya. Ya Cumali Usta da benim gibi. Yani çoğu zaman para, elhamdülillah para kazanıyoruz. Para kazanamadığımız zamanlarda da insan kazanıyoruz. Hayır kazanıyoruz, sevap kazanıyoruz. Böyle bir düsturumuz var. İşte o yüzden Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki...
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani diyor ki sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering Yemekçilik. Aklınızda şöyle canlandırabilirsiniz. Yani kahvaltı mekanlarına falan gidiyorsunuz böyle serpme kahvaltılıyor mesela. Hani peyniri, zeytini... ondan sonra balığı, kaymağı. Buna benzer bir şey oluyor. İşte bu diyor yağmur yemekçilik dedi. Mesela sucuklu yumurta, menemen. Mesela Tolga'cığım biz esnaf adamız. Esnaf adam kahvaltıda çorba içer diyorsanız işte. Ha işte bak o çorba işi, o kahvaltı işi yağmur yemekçilikle. Gözünüzde de canlandırabilirsiniz yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Mesela yağmur yemekçilik deyince aklınızda şunu canlandırabilirsiniz. Bir lokantaya gidiyorsunuz böyle bir tezgah alıyor ya böyle yemekler oluyor. Birazdan sayacağım günün menüsünü ama işte kuru fasulye oluyor, taze fasulye oluyor. Ne bileyim böyle sulu yemek ya patlıcan tencere yemeği. Tabii ya. Mantı, içli köfte, lahmacun falan bunların hepsi menüde olması ihtimali olan şeyler. Birazdan söyleyeceğim menüyü. Ya bildiğiniz lokanta. Neden peki yağmur lokantası değil? Çünkü aynı zamanda yemekçilik işini yani şunu yapıyor. Böyle fazla fazla yemekler yapınca.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Yani böyle toplu yemek organizasyonu da oluyor. O yüzden yani yağmur restoran, yağmur lokantası, yağmur kafe falan değil de. Yağmur Catering Yemekçilik. Okey miyiz? Toplu yemek organizasyonu. Aynı zamanda iş yerlerinde servis de var. Yani böyle bir dürüm gibi değilse de böyle. Mesela dürüm olayını biliyorsunuz. Tantuni dürüm yapılıyor, kebap dürüm. Bu da tabildot usulü böyle, tamam mı? Tabildot usulü yemek. Yani mesela diyelim ki iş yerinizde kaç kişisiniz varsayalım? 100 çalışanınız var. Yemek işinizi yağmur yemekçilik çözecek. Her gün böyle sefer tazıyla tablidotla getiriyor. Veriyor size. Siz oradan böyle kepçe kepçe. Oo. Hem leziz, hem güvenilir, hem hijyenik, hem hesaplı ekonomik. Yağmur Catering Yemekçilik.
1: İş yerlerine tablidot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Daha nasıl olur? İş yerlerine tabildot usulü servis imkanıyla Yağmur Catering Yemekçilik. Bilmiyorum denemiş misinizdir, bazılarıyla çalışmış mısınızdır ama harbiden hijyense gittim mutfağı da gördüm. Yani inanılmaz derece hijyenik. Güvense güvenebilirsiniz abi. Kalite ise kaliteli. Lezzetse yedim abi, tattım. Lezzette de on numaralı. Ya biz ahbap isteriz, dost isteriz diyorsanız ahbaplık, dostluk, samimiyet. Tolga'cığım ekonomik olsun diyorsanız, bilmiyorum daha önce bir yerlerden bir pazarlık şey yaptınız bilmiyorum ama bana göre gayet ekonomik, hatta en ekonomik diyebilirim. Yağmur Catering Yemekçilik, hem hesaplı hem ekonomik. Hayırlı işler, bol kazançlar. İşleriniz bol ve bereketli olsun. Mahmut Hoca'nın mesajının arasında bir reklam alıyorum. Ali Uludağ'ın mesajının arasında bir bölüyorum. Bir reklam alacağım ama reklam dönüşü

0: Doğru değil mi? Bir mola veriyoruz, moladan sonra devam ediyoruz. Tamam, o zaman hadi molaya gidelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtı.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize

0: makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya. Tıkla, ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282. 327-8282.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Çift sıfır.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: 233 66 55.

0: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

O ya bir mola verdim bir reklam arası. Şu kulaklığın kablosu ne ara buraya? Ha şimdi halloldu mu? Tamam, bir sorun yok değil mi? Tamam ya, o zaman şey yapalım. Tamam, devam edelim kaldığımız yerden. Her şey kontrol altında. Nerede kaldık? Mesaj dedik değil mi? Mahmut Hoca radyo başında dedik. Doğru ya. Evet, hemen bakalım mesaja. Bakalım Mahmut Hoca neler söylüyor ya. Mahmut Hoca neden Mahmut Hoca? Şimdi Mahmut Hoca dediğimiz zaman hepimiz aklına şey geliyor değil mi? Hababam sınıfının efsane unutulmaz hocası Mahmut Hoca. Mahmut Hoca bizi maça götür. Mahmut Hoca. Bu Mahmut Hoca eğitimci Mahmut Hoca değil ya. Yani bu Mahmut Hoca hani böyle şeye de cami hocalarında hocam diyor. Ne kadar çok insan hocam diyoruz ya. Ya ilkokuldaki şeylerden başlıyoruz. İlkokul talebeleri. Gerçi onlar öğretmeni mi tercih ediyor ama yine de böyle hocam demeye başlıyoruz öğretmenlere yani. Sonra işte ortaokul lise olunca branş öğretmenleri giriyor işin içerisine. Gerçi şimdi ilkokulda da giriyor. Lise şey var. İlkokulda İngilizce öğretmeni. Evet evet. Bizim dönemde yoktu öyle bir. Biz bir tane öğretmenle başla bir tane öğretmenle bitirirdik yani. Şimdi branş öğretmenleri olunca hocam işte. Kimya hocası, fizik hocası, coğrafya hocası. Hatta şey matematikçi, edebiyatçı falan gibi. Hocalar çok. Onlara başlıyoruz. Ondan sonrasında cami hocaları. Camiye gittiğimizde hocam. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Yani bir de spora gidiyorsak spor hocalarımız falan oluyor böyle. İşte bu hoca, Mahmut Hoca da sporla ilgili bir hoca. Tabii canım, efsane hakem ya. Tabii canım ya. Yani şimdi günümüzde artık böyle yapılan mesleklerini sona erdiren insanlara tamamen incelik olsun diye hani mesela eski muhtar, eski başkan, eski şey diye önceki dönem. Yani mesela önceki milletvekili, eski milletvekilimiz değil. Önceki dönem milletvekillerimizden mesela. Mahmut Hoca da şey diyebiliriz. Önceki dönem

hakemlerimizden efsane hakem Mahmut Altınbaş. Şimdi şey hakikaten uygun oluyor böyle dikkatli düşününce. Hani böyle eski hakem. Hani şey gibi oluyor bilmem eski. Eski radyocu. Tolga'yı tanıyor musunuz ya? Eskiden radyocuydu. Radyocu eskisi ya. Eskimiş bu ya. Ama şey daha güzel. Önceki dönem hakem. Eda efsane hakem. Mahmut Altınbakır hocam radyo başında. Günaydın Tolga Bey diyor. Mahmut Altınbakır hocam. Aramıza mesaj tamam o zaman. Günaydınlar Mahmut Hoca Bey. Karşılıklı böyle diyalog. Normalde samimi izdira beni gördüğünde hemen ensemi tutar falan böyle. Sarılır falan böyle yanaklarımı sıkar. Tabii canım beni gördüğünde böyle enseye tokat öyle. Yani programda demek ki bunu yansıtmak istemiyor. Anlıyorum. Sayın Mahmut Altınbakır Hoca Bey abi. Günaydın hayırlı sabahlar. Şimdi yağmurlu bir Mersin'den selamlar yazdığın zaman programı kayıt ettiğimiz tarih belli oluyor. Bu programın tekrarı bayram sonrasında yayınlanacak ya. Şimdi Mahmut hocam çok ince bir adamdır. Tabii böyle kibar, naif. Tabii ince özellikleri olan bir adam. Diyor ki şimdiden iyi bayramlar diyor Mahmut Altınbakır hocam. Efsane hakem. Şimdiden iyi bayramlar dediğin zaman bu programı 3 Haziran'da dinleyen dinleyecek ki. Ben şimdiden ya şey yok muydu? Geçmiş bayram değil mi bu ya? Yok yok programı 20 Mayıs'ta canlı yayınlıyoruz. 20 Mayıs'ta şimdiden iyi bayramlar. Programı 3 Haziran'da tekrar dinleyeceksiniz. 3 Haziran'da da geçmiş bayramınız kutlu olsun. Biz de... Alternatif çok. Ankara'ya selamlar diyor Mahmut Altınbakır Bey abi. Senin ve ailemin bayramını kutlarım diyor. Bayramda Ovacık'ta olacağım. Süper bir vadi. Munzur Vadisi diyor. Bilirim ya orayı. Ovacık'ı falan bilirim. O Munzur Vadisi'ni bilirim. O Munzur Vadisi'nin havasını bilirim. Oksijenini bilirim. Efsane hakem Mahmut Altınbakır Bey abi. Ovacık'ın havası için şey diyorlar. Munzur Vadisi'nin havası için şey diyorlar. Tansiyona, kolesterole, şekere iyi geliyormuş diyorlar. Dimdik oluyormuşsun böyle. Harbiden hiç yıkılmıyor böyle dimdik. Dakika enerji veriyormuş diyorlar. Doğru mu abi? Harbiden böyle o oksijeni içine çekince böyle dimdik selamlar olsun Mahmut Altınbakır hocamıza, abimize, Mahmut Bey'e ve dostlarına ve sevdiklerine. Biliyorsunuz Mersin FM'in de dahil olduğu Töbe Medya Grubu'nun San TV ve İçer TV'sinde program yapıyor Mahmut hocamız. Selamlar, başarıların devamını diliyoruz. Ve ekibi ve dostları ve öğrencileri ve ailesi ve Ovacık ve Munzur Vadisi. Selamlar, ben de Mersin'de olacağım ben.

0: Ali radyo başında. Ali Uludağ, Uludağ Otoyıkama günaydın kardeşim yazmış, göndermiş. Yağmurlu bir Mersin sabahı dedi Mahmut hocamız, efsane hakem Mahmut hoca. Ama bu hafta için meteoroloji uyarmıştı. Yani yurdun büyük bir bölümünde, hatta tamamında yağmurlar olacak demişti. Şimdi şöyle ama, biz programı 20 Mayıs sabahı yapıyoruz. Yani 3 Haziran sabahı dinlediğinde ne yağmuru Tolga'cığım, yandık ya, perişan olduk, felaket olduk falan diyeceksiniz ama hemen aklınıza şu yazın. Kesin bu program mı 20 Mayıs sabahında canlı yapılmıştır diye düşünebilirsiniz. Seni sakladım dua diye. Yağmurlu bir Mersin. Ali Uludağ, belki bugün işler kesat olur ama gidiş açınca işler olur ha. Uludağ Otoyıkama, Ali Uludağ. Selamlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Mumi Garaj günaydın, selamun aleyküm diyor. Mumi Cars olduk biz diyor. Adım da Selman diyor. Tamam tamam, peki. Mumi Cars Selman. Yani Mumi Garaj ve Salman revize olmuş. Hayırlı sabahlar, bol kazançlar olsun. Nedir? Yemek yiyor muyuz? Kahvaltılar halli oldu mu? Öğlen ne yiyeceğiz derdi başladı mı? Bakın size söyleyeyim, öğlen ne yiyeceksiniz? Bakın size ne tavsiye edeyim. Bakınız, canınızı neye çektirteyim? Bak, kuru fasulye diyor, misket kavurma diyor. Patlıcan güveç diyor, çöp şiş diyor. Sebzeli tavuk sarma diyor, atay tava diyor. O zaman durun, ben size bir menü yapayım. Durun. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Hatay tava, yanında yayla çorbası, yanında meyvesi. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Çöp şiş, yanında mercimek çorbası, yanında şalgam, yanında limonu, biberi ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Patlıcan güveç, yanında bulgur pilavı, yanında salata, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte sadece 200. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Misket kavurma, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte hepsi birden sadece 200. Yani toparlayacak olursak, bütçenizi düşünüyorsanız, eğer bütçe organizasyonu yapıyorsanız.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Duydunuz değil mi? Bol bol ye diyor. Doyana kadar ye diyor. Patlayana kadar ye diyor. Sadece 200 lira diyor. Bir kere daha vurgulayalım. Belki tam olarak şey olmamış olabilir. Ana yemek var, pilav var, salata var, limon, biber, ekmek var.
1: Yağmur Catering Yemekçilik. Yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Tabii canım ya. Sadece 200 liraya karnını doyuruyorsun. Oh mis. Emine Kaya da radyo başında. Emine Kaya. Bizden de selamlar, günaydınlar Tolga diyor. Hangi Emine Kaya bu? Lili Çiçekçilik'ten Emine Kaya. Hangi Lili Çiçekçilik bu? Sistem Tıp Merkezi köşesindeki Lili Çiçekçilik. Hangi Sistem Tıp Merkezi bu? Şamlıbel'deki Sistem Tıp Merkezi. Hangi Lili Çiçekçilik bu? Hani böyle eşinize, sevgilinize, nişanlınıza güzel güller yaptırdığınız, buketler yaptırdığınız, çiçekler yaptırdığınız Lili Çiçekçilik. Hani şu doğum günlerinizde, evlilik yıl dönümünüzde, özel günlerinizde çiçek siparişi verdiğiniz Lili Çiçekçilik. Yani çiçek deyince hemen manitacılık gelmesin aklınıza arkadaşım. Yani bunun ne bileyim, arkadaşının doğum günü olur, dükkan açılışı olur, özel gün olur, falan olur filan olur. Bukete ihtiyacınız olur, saksı çiçeğine ihtiyacınız olur, peyzaja ihtiyacınız olur. Yani ihtiyacınız olan her yerde organizasyon işiniz olur mesela. Düğün öncesi olur, düğün sonrası olur, kız isteme olur. Hasta ziyareti olur, ya daha birçok şeyde. Lili Çiçekçilik Instagram'dan bulabilirsiniz. Lili Çiçekçilik Çamlıbel'de Sistem Tıp Merkezi köşesinde. Emine Kaya'ya ve ailesine de günaydınlar, hayırlı sabahlar. Sizden de selamlar, günaydınlar Tolga demiş. Nasıl Emine? Oldu mu? Performansım iyi mi? Ne diyorsun? Bir kahveyi hak ettin mi diyorsun? Nedir diyorsun? Bayramda gelsem diyorsun böyle. Güzel bir mangalı, bir kısırı, bir böreği falan hak ettim diyorsun öyle mi?
2: Farklıydın diğerlerinden.
0: Oldu mu? Peki şey mi? Hak ettim değil mi? Bak hak ettim. Peki şey yapabiliyor muyuz? Ailecek gelebiliyor muyuz? Ben, eşim ve çocuklarım hep birlikte böyle. Maile. Komple gelsek böyle.

0: zaman molaya mı gidelim? Mola vakti geldi. Tamam, o zaman mola veriyoruz. Mola dönüşü burada olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 20 Mayıs sabahı dinleyenler canlı dinliyorlar. Kaydediyoruz. 3 Haziran sabahı programın tekrarı yayınlanıyor. Mola esnasında gidip ihtiyacımızı gidereceğiz. Çayımızı alacağız. Sonra geleceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Geliyoruz. Buralardayız. Hemen birkaç dakika sonra geliyorum. Ayrılın.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Aracınız

0: Da çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Ya ben böyle bir devam düşünmemiştim. Bu şarkının ben böyle olduğunu bilmiyordum. Bir şekilde listeme girmiş ama ben herhalde dedim. Melek Mosso olunca biraz daha hareketli falan bir şeydir diye tahmin. Neyse. Yani genelde program sonlarında böyle son şarkı biraz modumuz düşük şey yapıyoruz ya. Öyle bir şey oldu ama neyse dedik verelim. En azından belki bunu da bu mutlu ettiğimiz bir insan olmuştur ya belki de. Ne güzel oldu falan diyenler olmuştur. Ya zaten ben böyle sert ve katı kurallara karşıyım. Hani bazen şey derler ya öyle olmaz böyle olması lazım. Nedir bu arkadaş yani? Şey mi anayasanın birinci madde değiştirilemez maddesi mi? Vahiy mi indi nedir yani falan derim ben normalde. Bu da ona benzer bir örnekti yani anlatabildim mi? Tolga Dünyası devam ediyor. Yağmur Catering Yemekçiliğin katkılarıyla hazırlanan Tolga Dünyası devam. Ya bazen böyle reklam aralarında falan böyle boşluklarda sanal medyaya bakıyorum ben de haber falan böyle. Ama dalmıyorum yani beni büyülemiyor. Ben işime gelenlere bakıyorum. Hani böyle bir şey izleyip de oradan oraya geçip günün sonunda yaz kızım 100 kilo çimento 500 kilo demir. Öyle oluyor ya nereye girdiğini unutuyorsun falan böyle. Üstten üstten haberlere bakıyorum. Ya son zamanlarda dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün biraz daha artıyor abi ya. Yani şimdi zaten günümüz teknolojinin ilerlemesiyle beraber artık telefon dolandırıcılığı üst boyutlara çıktı. Benim gençliğimin ilk yıllarında tuşlu çevirmeli telefonlardan biz tezadüfen numara tuşlardık böyle. Yani işte o delikanlı çağlarımızda yani ya şey yapardık. Adını sen getir. Ya böyle telefona çıkan kişi işte atıyorum böyle adamsa kapatırdık yüzüne. İşte bir kız sesi geliyorsa merhaba falan filan konuşmaya çalışıyor. Bu da bir dolandırıcılık sonuçta. Oradaki amaç şey ama kur. Oradaki amaç şey ama. Yani flörtleşmek falan gibi bir şey. Tabii şimdiki teknoloji yok ki numaran göründü görünmedi seni buldu konum falan filan diye. Sonra olay biraz ilerledi olay şeye dönmüştü. Sarı sayfalardan vuruyorlar. Sarı sayfalar vardı şimdi bilinmeyen numaralar servisi. Oradan işte Tolga Üstlük diye yazıyor numara. Arardım Tolga Bey'le görecektim. Efendim çekilişimizden ne diye kazandınız falan diye. Oradan böyle başlıyorlardı bir dolandırıcılık yöntemine. Tabii o zaman IBAN da biraz zordu. Sonra işte biliyorsunuz işte isminiz bilmem neye karıştı. Suç örgütü falan filan diye bunu genişletmeye çalıştılar. Böyle bir durum oluştu. Yani sonra işte yeni yakın gene geçtiğimiz günlerde bahsettim. Bal tuzağı diyorlar işte böyle tanışma platformlarında mı sanal medyada mı? Gözde kestikleri birine işte kadın kur yapıyor. İşte onu bir şekilde tuzağa düşürmeye çalışıyor. Şimdi burada erkeğin aklına şu geliyor. Bu kadın değil.

değildir herhalde diyor. Uyanık ya. Sonra kadın işte fotoğraf atıyor, kamera açıyor falan diyor, kadınmış gerçekten. Oradaki durum farklı var. Bunun iki türlüsü var. Birincisi gerçekten kadın olmayıp kadın profiliyle insanları tuzağa düşürenler. Onlardan para isteyenler. Bir de gerçekten böyle konuşup da kadın olduğuna inandıran, kadın olan yani ciddi anlamda kadın olan. Ondan sonra fotoğrafı gönderen, video gönderen, gerekirse kamera açan. Ama oradaki durum farklı. Orada seninle buluşuyor, buluşmuyor değil. Nerede buluşuyor? İkiniz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Ankara Ulus'ta. Ankara'yı bilenleriniz var mı? Ulus'u. Ulus Ankara'nın çok nezih, çok kaliteli, çok... gerçekten güzel bu arada. Gerçekten güzel. Sadece biraz pavyonlara, gazinoları var işte. Oradaki hikaye şey... İşte böyle tuzağa düşürme, tuzağa çekme derler ya. Götürüyorlar abi işte oraya. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar falan. Bak farklı farklı şeyler var ya. Adamdan bir hesap geliyor. Tabii ki de mekan, anlaşmalı mekan. Mekanda zaten uzmanlık gibi 5-6 tane adam var böyle. Adam da diyor ki lan ne güzel yere düştüm. Hatta ve hatta orada işte kadın mesela adamı götürüyor ya. Atıyorum kim götürsün? Safinaz. Adamı götürüyor ya. Orada bakıyor da adam çok aşırı safsa... Başka bir kadın daha olaya dahil oluyor. Nasıl olsa bunların işi bu ya. Sonra Safinaz bir 5 dakika bir yere gidip geliyorum dediğinde bu sefer de öteki kadın da adama yürüyor. Ya diyor Safinaz'ı boş ver diyor. Ben senden hoşlanan adam diyor. Allah Allah. Öldüm de cennete mi düştüm lan? Anladın mı? Bunların hepsi tanışık. Adam yani yıllardır nasıl bir sevgi açtıksa mesela. Neyse yiyor içiyor 3 saat 5 saat falan filan derken her şey adam kalkmak ister mi ya parası neyse vereyim der yani. Parasından kastım yalnız hesap ha. Çiçek, çikolata, ondan sonra bal, pekmez, yemek falan. Neyse işte bunlar. En sonunda adam kadın diyor ki hadi kalkalım diyor. Adam diyor tamamdır hesabı öderim hesap bir geliyor abi 80 mi dersin 100 mü dersin 150 mi? Ne yaptın kardeşim hayırdır arsa mı aldık dediğin zaman oradan o güvenlik dayılar. Vallahi dayı ya bu hesabı ödersin ya da seni başkalarının masasına oturturuz bak. Bu da değişik bir dolandırıcılık yöntemi. Ben her zaman söylüyorum aman diyeyim zaman kötü kolla...

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor. Şimdi tabii ki de yolda dinleyenlerin sayısı çok olduğu kadar iş yerlerinde dinleyenler de var. Tabii ki de dinleyenler de var. Şimdi esnaflık, iş yeri işletme. Yani iş yerinden kastımız sadece böyle dükkancılıktan bahsetmiyorum. Ofisçilik var, yazıhanecilik var, büroculuk var, fabrikacılık var. Yani hakikaten insanın olduğu çalışma ortamının hepsi zor arkadaşlar. Hele ki bir de böyle çoklu ortamlarda böyle elemanla, personelle falan çalışıyorsanız. Yani işleriniz direkt bunlarla odaklı ilerliyorsa işiniz daha da zor. Çünkü bir yandan hem onların alın terini, emeğinin karşılığını ödemek lazım. Bir de onların hizmet verdiği müşterilerle denge kurmak lazım. Bu arada çalışanlarınız size emek veriyor. Bakınız, emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin diye bir sloganımız var. Şimdi bakınız, tabii ki de iş görüşmelerinde sizin yanınızda çalışmaya talip olan insanlar geliyor ve detayları konuşuyorsunuz. Çalışma saatlerini, işte çalışma koşullarını, İşte alacağı maaşı, servis imkanını, yemek olayını, bunların hepsi detaylı. Şimdi bunları konuşurken çok böyle net olmak gerekiyor. Çok böyle gerçekçi olmak gerekiyor. Bir de burada şöyle bir olay var. Hakikaten böyle tüm çalışanların damak tadını, lezzetini bulmak, tüm çalışanları yemek konusunda ikna etmek oldukça zor. Ama en azından asgari bir düzen tutturabilirsiniz diye tahmin ediyorum ya da temennim o yönde, bilmiyorum. Şimdi baktığımız zaman bizim bununla ilgili şöyle bir şeyimiz var. İki seçenek var. Birincisi, çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin. Bak şimdi.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Siz bunu yaparsanız eğer. Bu arada kaliteli yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik. Bunu yapmazsanız çalışan bir sineye çeker, iki sineye çeker. Ondan sonra birbirlerini doldururlar çığ gibi bir, ondan sonra problem yaşamaya başlarsınız. İşte bunu yapmak istemiyorsanız.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Yağmur Catering Yemekçilik. Yani şöyle oluyor. Tabii ki de bu hizmeti veren birçok firma, birçok sektör var. Yağmur Yemekçilik de bunlardan bir tanesi. Öncelikle arıyorsunuz ya da Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip ediyorsunuz. Bilgi yazıyorsunuz. Onlar size dönüyorlar. Buluşuyorsunuz. Gelip görüşüyorlar size. Yanlarında böyle numune falan getiriyor. İstiyorsanız siz gidiyorsunuz. Yerlerini bir görün bakayım. Nedir ne değildi. Mutfağı bir gezelim usta falan deyip böyle. Bir bakıyorsunuz. Tabii ki de size ikramlarda bulunuyor. Sonra size söylüyor, bizim yemek çeşitlerimiz bunlar bunlar diye. Siz de şey diyebiliyorsunuz ya, arada bunları da koyabilir misin diye. O da diyor tamam diyor, hemen not alıyor. Senin istediğin bu olsun kardeş, ne olacak falan diyor. Sonra anlaşıyor, fiyat veriyor size. Diyor ki bizim diyor burada lokantada diyor bol bol ye az az öde diyor. Bak şöyle bir kampanyamız var diyor.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Siz de diyorsunuz ki vallahi şimdi Cumali Usta'm bizim orada 100 kişi çalışıyor yani. 100 kişi verebilecek mi yani? Var mı böyle bir de bu rakamları biraz da ne yapacağım falan konuşuyorsunuz. Anlatıyorsunuz. O da size anlatıyor. Şöyle şöyle böyle böyle falan diye en sonunda uzlaşıyorsunuz. Uzlaştığınızda ne oluyor? Çalışanlarınız size yemek verdiği için siz onlara kaliteli yemek veriyorsunuz. Bir de çalışanlarınızla yemek problemi yaşamıyorsunuz. Yağmur Catering

0: elektrik çözüyor işinizi. Tabii hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem de ekonomik. Hepsi bir arada. Bir de bunlarla birlikte ne oluyor? İş yerlerinize sizin istediğiniz saatte geliyor yemek.
1: İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Ve bu hizmetin yanı sıra bir de hani catering dediğimiz olay, toplu yemek organizasyonu var ya. Mesela işte geçmişlerimiz Allah rahmet eylesin. Tatsız şeyler yaşamayalım ama olur da cenazemiz olduğunda hemen siz sadece arıyorsunuz, usta diyorsun, cenazemiz var, 100 kişilik bir mevlidimiz var. Yeterli bunu söylemek. O gerekeni yapıyor zaten. Alternatifleri sunuyor size ve kendi ekibiyle geliyor. Biliyorsunuz öyle oluyor cenaze yemeklerinde. Veriyor orada tabildotu mabildotu her şeyini beraber hizmetini yapıyor. Bu da şu anlama geliyor. Toplu yemek organizasyonlarında catering hizmetinde çözüm ortağınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Yani siz sadece arayın, gerisini onlara bırakın. Yağmur Catering yemekçilik. Yılların tecrübesiyle profesyonel hizmet. Tırmın sanayi sitesinde. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt bilgi alabilir, irtibat kurabilirsiniz. Hayırlı olsun.

Şimdi biliyorsunuz bizim işimiz esnaflarla. Özellikle Mersin'de yerleşik düzende olduğumuz yıllardan bugüne kadar esnaflarla işliyoruz. Esnaflara gidiyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz, dost oluyoruz, çay içiyoruz, çorba içiyoruz, arkadaş oluyoruz. Tamam, şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Ankara'da biraz daha böyle kamuyla işliyoruz. Kamuya böyle girip çıkıyoruz. Kamudan daha çok çevremiz var ama Mersin'de bağımızı koparmadık ama. Yani Mersin'de de böyle baktığımız zaman bir bağımız, göbek bağımız, ciddi bir göbek bağımız var yani. Ben geçtiğimiz günlerde bir influencer fenomen falan işlerinden bahsedince az önce bir dolandırıcılık falan da dedim ya. Şöyle, şimdi bir esnaf arkadaşım, çok da saygı değer, çok da sevdiğim bir esnaf arkadaşım. Çok da kaliteli bir mekan sahibi esnaf arkadaşım yalnız ha. Yani esnaf dediğimiz böyle küçük esnaf değil aslında. Büyük şirketleşmiş bir firma. Ama yine de esnaflık yapıyor sonuçta, halka hitap ediyor. Aradı bir konuştuk işte, Mersin'den sen görüşelim dedi, Ankara'dayım dedim, telefonla anladı derdi. Çok gerekli. Az önce dolandırıcılık dedim ya, bak bu anlatacağım şey aslında dolandırıcılık değil. Bu ticari alakın dışında. Alaki değer olmayan bu bir ama bu bir başka bir şey. Dolandırıcılık falan diye anlatayım size. Ya diyor, geçen gün bir kız gelmiş dedi bizim dükkanlardan birine. Gıda hizmeti veriyor bu arada bu arkadaşımız. Gelmiş diyor, işte biraz yemiş içmiş, işte fotoğraf çekmiş, video çekmiş, bir şey yapmış falan. Bizimkine de bir şey tepki vermemiş. En sonunda kalkarken demiş ki, yani demiş, ben yetkiliyle görüşeyim. Bizim müdür gitmiş. Buyurun hanımefendi demiş işte. Anlatmış o da, bak böyle işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum falan filan. Telefonla bütün her şeyi gösteriyor. Yani herhangi bir dosya, herhangi bir bilgi, birikim, brief falan değil. Telefonu böyle, bak bu böyle böyle falan. Anlatmış kız demiş ki, bizim müdür demiş ki eyvah güzel hayırlı olsun falan demiş yani. Kız demiş yok, buranın işte size şey yapalım lansman işte neyse artık, ben blok anlatıyorum biraz. Şey diyor arkadaş, müdür arkadaş demiş ki tamam hanımefendi, misafirimiz olun, afiyet olsun, sıkıntı yok. Yok demiş, olur mu, büyük bir çalışma falan. O an tabii önemsememiş müdür. Aradan bir hafta geçmiş, kız bir daha gelmiş. Bu sefer işte bizden çektiği fotoğrafların işte kolaj mı edit mi öyle bir şey yapmış, yine göstermiş falan. Ondan sonra müdür demiş ki, yani bizim böyle bir talebimiz yok falan. Ben de tesadüfen oradaydım diyor. Hemen diyor gitti müdahale etti. Kız diyor işte ilk önce şey yapmadı diyor. Sonra ben işte sahibim deyince diyor bir yakınlaştık demiş. Anlattı. Ben de diyorum ki işte bu tür çalışmamızı ajansla yapıyoruz falan filan. Geçirmeye çalıştım diyor. Abi diyor, iki gün sonra kız geldi. Bu tabii olan olmuş. Yani bu paylaşım mı yapıyormuş, ne yapıyormuş falan filan. İşte bir şeyler anlattı.

bağırıp çağırdı. Hatta siz beni kandırıyor musunuz Taci falan dedi. Hemen diyor bizim orada diyor bayan çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlara dedim ki siz görüşün hanımefendiyle halledin. Ne istiyorsa da verin dedim diyor. Saracağım seni yine. Yani zor kurtulduk diyor. Geçmiş olsun dedim. Daha geçmedi gidiyor. Dur diyor dur. Sonra diyor aradan 2-3 hafta geçti diyor. Baktım diyor başkaları geldi. Ya bilmiyoruz diyor biz ne olur. Onlar da başka bir işte kendilerine influencer fenomen diyenler. İşte size hizmet verelim falan. Demiş yok düşünmüyoruz falan. Çok falanca kişiye vermişsiniz falan konusu geçmiş. Uzun uzun anlatmışlar. Adam anlatmış. Benimle alakası yok demiş. Ajans falan filan. Onları diyor gönderdik diyor bir şekilde. Bir baktık diyor insanlar bana. Arkadaşlarım telefon açıyor ya diyor. Sosyale baksana diyorlar. İkinci gelindeki bu sefer de kötü demiş. Falanca mekana gittik çok da güzel değildi. İğrençti çok kötüydü. Rezaletti. İşletmecisi bildiğiniz bir şey böyle. Müdürleri falan insanı dövüyor. Hakaret ediyorlar. Lezzetleri iğrenç. Ne oldu ya? Böyle bir ketenpereye geldik diyor. Bana şeyi sormak için almış ne yapabiliriz? Dedim yapacak bir şey yok. Onlar dövemeyeceğine göre kaba kuvvet. Yasal hakkını kullanmaya çalış. Yani bir kere hiçbir şekilde bir insan sözleşmesi olmadan senden bir para talep edemez. Hele ki senin dediğin gibi yok işte beni dokundun falan taciz. Öyle bir şeyden korkma abi. Yani sen işletmesin, işletme sahibisin. Kameran var, çalışanların var. Ya işte adam da haklı olarak tabii evinden, barkından, çoluğundan, çocuğundan korkuyor. İşte bu da değişik bir yöntem. Dolandırıcının değişik yöntemi. Eskiden mahalledeki gençler gider şey derdi. Abi biz senin dükkanı koruyoruz. Bize gazoz ısmarlasana falan. Olay oraya gelmiş. Ben senin işte iki tane fotoğrafını paylaştım. Bana para vereceksin. Hayır vermezsen beni tacize... Allah... Allah'tan bir dinleyici beni arayıp da... Tolga istediğim şarkıyı çalmazsan beni taciz etti diye Allah'tan öyle bir aman ha. Gerçi ben çalmam da. Söylersen söyle. Etmediysem de taciz edeyim ödeşelim ne olacak? Bana yemez bana işlemez o ya. Dikkat edin arkadaşlar bak böyle bir hikaye var işin içinde. Tevekkeli ben de bazen karşılaşıyorum böyle. Gerçi bu arkadaşla karşılaşmadım da. Hakikaten işte kötüleme iğren demek ki ha şey mi deniliyor yani Tolga'cığım bak bize güzel para verirsen şey deriz. Tolga Dünyası'nı dinledik çok güzel mükemmel program. Eğer bize para vermezsen ne diyor bu ya iğrenç bir program. Allah sonumuzu hayır etsin ilerle karşılaştık. Bu ne böyle ya.

Ya harbiden ülkemizde, ya dünyada demeyeceğim, çok değişik enteresan şeyler var, aman diyeyim, dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu telefon dolandırıcılığı da çok başta geliyor, ona dikkatli olun. İşte sanal medyada tanışma tuzağıyla yapılanlar, aman diyeyim. Yani bu kadın olsun erkek olsun fark etmiyor ya, erkekler de kadınları dolandırıyor. Ya belki para kazanmıyor ama izzet-i nefsiyle oynuyor derler ya, böyle gençliğini çalıyorlar, ona da dikkat edin ha. Ya o yüzden aman diyeyim bak. Lan insan ne yapacağını şaşırıyor arkadaş ya. Düşünsene, işletme sahibisin, istihdam sağlıyorsun, herkesi destekliyorsun ama bir gün karşına böyle bir hikaye çıkıyor. Kötü bir durum ya. Yani düşünsene, yıllarca hani şey derler ya, onurun için, şerefin için, itibarın için yaşamışsın. Bir tane genç kız geliyor işte, ne oldu benim için, filozor falan ben. Eğer diyor, ben diyor sana hizmet verdim diyor. Eğer diyor demezsen diyor. Şahsen yani işte... Ya Allah bana çıkar, karşıma çıkar, benim karşıma çıksa. Kaba kuvvetten bahsetmiyorum, şiddetten bahsetmiyorum. Yani ben o şeyi seven ondan tanıyanlar tanır beni ya, bilirler yani. Sıkıntı yok.

Rahmetli İbrahim Erkal'a Hürmet ve Saygı albümünden bir şarkı dinliyoruz. Biz de rahmetle ve özlemle anıyoruz İbrahim Erkal. Mekanın cennet olsun, günahların affolsun inşallah. Dalga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de. Dalga Dünyası her akşam 17-19 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonunuz Mersin FM'de.

0: Instagram Radyocu Tolga, takipleşelim, mesajlaşalım. Hepimiz için güzel bir gün, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Ay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtı.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
6: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
7: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez şubemizin yanı sıra Toroslar şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
6: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
5: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
7: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
10: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

alıştı bu gönül. Sevip sevip kırılmaya, gücenmeye, darılmaya. Alıştı bu gönül. Sevip sevip kahrolmaya, vurulmaya, yıkılmaya. Bir eksik, bir fazla dokunmuyor artık bana. Nasılsa alıştı bu gönül.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi,

0: Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

CHP Merkez Yönetim Kurulu Parti Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslim Sarı, gündemde hem Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmelerinin hem de parti içi sürecin değerlendirildiğini söyledi. Sarı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun salı günü mecliste grup toplantısını yapacağını açıkladı. Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 54 şüpheliden

0: 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç da bulunuyor. Karadeniz'de Kırım'ın batısında Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Duru 67 isimli balıkçı teknesi saldırıda hasar alarak bir süre sonra battı. Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyon arızalandı. Kamyonun arızalanması sonucu 50 kişi aşırı sıcaklık ve susuzluktan kaynaklı hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mut İlçe Başkanlığı'nda partilileriyle bir araya geldi. Seçer, CHP'de yaşanan son gelişmelerin parti içi bir kriz olduğunu belirtti ve durumun sadece genel başkan kavgası gibi gösterilmesinin partiyi parçalama amacı taşıdığını söyledi. Mersin Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Konferansı'na ulusal ekonomi, finans ve akademi dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde teknik incelemelerde bulunan heyet teknolojik altyapıyı ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri evinde tek başına yaşayan engelli bir vatandaşın talebi üzerine temizlik ve tahliye çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında kullanılmayacak durumdaki eşyalar ve atıklar toplanarak kamyonlara yüklendi. 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 109 narkotik olayı meydana geldi, 129 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1776 adet uyuşturucu hap, 1632 gram uyuşturucu madde ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Mersin'de yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili davanın 4. duruşması Kayseri'de görüldü. Keşif talebi güvenlik gerekçesiyle reddedilen duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen Memur Sen üyeleri Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumut Kara Konvoyu'na yönelik engellemelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Memur Sen, Mersin İl Temsilcisi Ertuğrul Yıldız, Gazze'de yaşanan insani krizin derinleştiğini ifade etti ve konvoyun tamamen insani yardım ve dayanışma amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Mersin'de Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilkokul öğrencilerinin gerçekleştirdiği defile ilgi gördü. Plastik, karton, ambalaj ve çeşitli atık malzemeler kullanılarak tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıkan öğrenciler çevre bilincine dikkat çekti. Silifke'de öğrenciler 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Taşucu sahilinde temizlik yaptı. Sahildeki atıkları toplayan öğrenciler geri dönüşüme kazandırmak için atıkları türlerine göre ayrıştırdı. Silifke'de Taşucu Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Yörük Kültürü Tarih Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışta öğrencilerin Yörük kültürünü yansıtan çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.

0: tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30.
3: Renault Dacia Gürsoy Grup. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533-974-4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay Döner Ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece

0: gece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

ayrı kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayatta.

bir duygum, yaşamak hevesim, sevmek umudum, sensin tek arzum.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
11: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
12: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
11: Renault Dacia Gürsoy Grup.
13: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa.

0: Öğraz Restoran, 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Öğraz Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur.

0: Onur, Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.

0: CHP Merkez Yönetim Kurulu Parti Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, gündemde hem Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmelerinin hem de parti içi sürecin değerlendirildiğini söyledi. Sarı ayrıca Kılıçdaroğlu'nun salı günü mecliste grup toplantısını yapacağını açıkladı. Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 54 şüpheliden 42'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Görkem Dumanlı, eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç da bulunuyor. Karadeniz'de Kırım'ın batısında Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Duru 67 isimli balıkçı teknesi saldırıda hasar alarak bir süre sonra battı. Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nde Mali'den dönen yolcuları taşıyan kamyon arızalandı. Kamyonun arızalanması sonucu 50 kişi aşırı sıcaklık ve susuzluktan kaynaklı hayatını kaybetti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mut İlçe Başkanlığı'nda partilileriyle bir araya geldi. Seçer, CHP'de yaşanan son gelişmelerin parti içi bir kriz olduğunu belirtti ve durumun sadece genel başkan kavgası gibi gösterilmesinin partiyi parçalama amacı taşıdığını söyledi. Mersin Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik Konferansı'na ulusal ekonomi, finans ve akademi dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde teknik incelemelerde bulunan heyet, teknolojik altyapıyı ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri evinde tek başına yaşayan engelli bir vatandaşın talebi üzerine temizlik ve tahliye çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında kullanılmayacak durumdaki eşyalar ve atıklar toplanarak kamyonlara yüklendi. 25-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 109 narkotik olayı meydana geldi, 129 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1776 adet uyuşturucu hap, 1632 gram uyuşturucu madde ile bir adet tüfek ele geçirildi. Mersin'de yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili davanın 4. duruşması Kayseri'de görüldü. Keşif talebi güvenlik gerekçesiyle reddedilen duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen Memur Sen üyeleri Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumut Kara Konvoyu'na yönelik engellemelere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Memur Sen, Mersin İl Temsilcisi Ertuğrul Yıldız, Gazze'de yaşanan insani krizin derinleştiğini ifade etti ve konvoyun tamamen insani yardım ve dayanışma amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Mersin'de Türkiye Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilkokul öğrencilerinin gerçekleştirdiği defile ilgi gördü. Plastik, karton, ambalaj ve çeşitli atık malzemeler kullanılarak tasarlanan kıyafetlerle podyuma çıkan öğrenciler çevre bilincine dikkat çekti. Silifke'de öğrenciler 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Taşucu sahilinde temizlik yaptı. Sahildeki atıkları toplayan öğrenciler geri dönüşüme kazandırmak için atıkları türlerine göre ayrıştırdı. Silifke'de Taşucu Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Yörük Kültürü Tarih Atölyesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışta öğrencilerin Yörük kültürünü yansıtan çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Ehliyet

0: ve Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restoran. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restoranı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
7: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Soy Grup.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

olmazsa sonra güneş doğacak. Ayrılık ateşi bizi yakacak. Nasılsa aşkımız bir son bulacak. Veda etmek için sabahı bekle. Sabahı bekle. Sabahı bekle.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının, en küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik, yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu, aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal, kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık dünyanın kirinden. Bu şiir sanadır, bir daha asla, bir daha asla göremeyeceğim.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Yok kelimesi Omega yapı.

0: da yok.
1: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
2: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sana verdim, senin için her gün.

0: Yarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji deneyimleri.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında.

0: İkinci akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Bu arada öncelikle elimde 3-5 tane şarkım var şu an sadece. Ve yaklaşık 3 saat boyunca bir birlikteliğimiz olacak. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Hemen şarkı seçmem lazım yani. Biraz karma bir yayın olacak sanki. Bu gece son. Bazı şeyleri yetiştiremedik işte, bazen böyle oluyor. Bu kapıda. Böyle olunca aynı zamanda şarkı çaldığım da oluyor. Vuracağım. Ama bu sefer ona bile zamanım kalmadı maalesef. Bir şekilde halledeceğiz tabii ki. Ya şarkıdan çok ne var ya? Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugünkü en güzel şarkılar kendilerine armağan olsun. Gözüme bu şarkı çarptı ve dedim bununla bir giriş yapabiliriz bence. Peki sizler bizi şu anda nereden dinliyorsunuz? Ve bizden şarkı isteğiniz var mı? Bunu da yazabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Bugün özellikle çok ihtiyacım var ya şarkıya. Yani önerileri açığım yani. Şimdi artık sizi giriş şarkımızla baş başa bırakmak istiyorum. Levent Yüksel, Bu Gece Son. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
3: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Günün en güzel saatlerinde sizlerle birlikteyiz. İşte evde, yolda, nerede olursanız olun müziğin keyfini hep birlikte çıkarıyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi bu arada bir mesaj almışım hemen. Çok iyi oldu bu. Nasıl anlatayım pişman. İyi yayınlar, kolay gelsin. Siz yeter ki şarkı isteyin demişler. Harika, gerçekten harika. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısını. Abim Cüneyt'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Bu şarkıyı çok seviyormuş. Cahilliğime de kendisine armağanımız olsun o zaman. Bu şarkı da şimdi sevilmeyecek gibi değil bu arada. Tabii kendisi sevme diyor ama işte. İronik oldu birazcık. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İstek şarkılarınızı da alabilirim bu arada. İstek değil, ihtiyaç diyelim daha doğrusu. Şimdi sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakacağım. Ayrıca bu güzel şarkıyı da Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de,

0: tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla

0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Şimdi bu şarkımız da bir istek şarkı. Hemen mesajını paylaşacağım sizlerle. Kolay gelsin iyi yayınlar Abdullah Güler ve eşi Hüseyin Öz ve eşi için Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar Yanar şarkısını çalarsanız sevinirim demişler. Çalarız tabii ki, selamlarımızı gönderelim. Allah da mutluluğunuzu bozmasın inşallah diyelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
0: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Elin yayında. Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla hem de.

Şarkının bu halini çok seviyorum. Sanırım eski versiyon oluyor. Tabii ki diğerine kıyasla bu halini seviyorum. Girişi o kadar güzel ki. Gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Senin miydi bu düğün? Allah Allah. Senin miydi bu düğün? Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese armağan etmek istiyorum ve hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Sevgi Selim'de Ezgiler.

Şimdi ise reklamlardan önceki son şarkımızla birlikteyiz. Şu an yollarda olan sürücülerimize, işinin başındaki emekçilerimize ve tabii ki bizleri evinde dinleyen tüm herkese selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı kendilerine armağan edelim. Ve Serkan Kaya yorumuyla Bir Bilebilsen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. HESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken gençlerin evlilik konusuna değinerek gençlerin ekonomik gerekçelerle evlilik kararını geciktirdiğini ve nüfusun yaşlandığını belirtti. Palandöken ayrıca düğün maliyetlerinin arttığını, gençlere konut ve düğün teşviki için yeni modeller gerektiğini söyledi. Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili il başkanlarına davet gönderdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert açıklamalar yapan bazı il başkanlarıyla görüşerek parti içi tutumlarını netleştirmelerini isteyeceği ifade edilirken görüşmeyi reddedenlerin disipline sevk edileceği öne sürüldü. İstanbul'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen iki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde düzenlenen

0: DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. İran dini lideri Müçteba Hamane'in askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi için Washington'ın İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığı serbest bırakması gerektiğini söyledi. Rıza'yı bu adımın ABD'nin İran'a karşı güvenilirliğinin sınanacağı kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Mersin'de nesli tehlike altında bulunan karetta karetta ve yeşildeniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı. İlk anaç kaplumbağalar sahillere çıkarak yumurtalarını bırakırken yuvalama alanlarında koruma önlemleri artırıldı. Mersin Valisi Atilla Toros konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın yuvalama alanlarında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz dedi. Toroslar Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi. Atık Getirme Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler hem çevre duyarlılıklarını hem de geri dönüşümün önemini vurguladı. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7256 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları vatandaşların gündeminde. Avokado 180 lirayla pazarın en pahalı ürünü oldu. Bazı ürünlerde ise fiyatlar 25 lira seviyelerinde kaldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
2: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
1: Renault Dacia Gürsoy Grup.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532-787-1652. 0532-787-1652.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: programımızın ilk bir saatini geride bıraktık. Sevgi Selin Dezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir mesaj almışım, sizlerle onu paylaşacağım. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Eşim Ayşe ve çocuklarımla birlikte yolda sizi dinliyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları bizlere de armağan eder misiniz demişler. Etmez olur muyuz? Tabii ki ederiz. İyi yolculuklar bu arada sizlere de. Frekanslarımızdan ayrılmayın bu arada. Birbirinden güzel şarkılar dinlemeye devam edeceğiz hep birlikte. Hiç mi hiç bilemedim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sevildiğini bil. Bu güzel şarkıyı ayrıca Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan edelim. Hep beraber dinleyelim bu güzel şarkıyı.
1: Özbay Kurtarma 0538 980

Özlemeye doydum sana, acıktım artık. Ölümlere doğmakmış bu,

0: sevgi selinde ezgiler.
1: Çıldırıyor gözlerim, uykularım kaçıyor, tutuşuyor özlemlerim. Toprakta suyu bulan kök gibi sarıl bana, hasretin acilisiyim. Biliyor musun beni, tek sen gördün ağlarken, farklısın

portakal çiçeğim gel. Gel, gel, hadi gel, portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım artık. Ölümlere doğmakmış bu hasret ayrılık. Beni yalnız bırakmıyor.

ben seni düşünmeden su bile içmiyorum sevdanın pençesinde. Fatih Kısaparmak Portakal Çiçeğim sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi yayınımıza Ümit ve Sen'le devam ediyoruz. Dokunsalar ağlarım diyecek. Hemen şimdi bir de mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Kızım Melisa'ya ve tüm dinleyenlere gelsin en güzel şarkılarınız demişler. Selamlarımızı da gönderelim tabii ki. Ben neler gördüm. Yalnızlardan yalnızım. Harika bir şarkı bu arada ya. İnanılmaz. Hemen başa alalım ve hep birlikte dinleyelim bu güzel şarkımızı.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi

0: veriyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık

0: tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Çok güzel bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Tabii ki Özbay Kurtarma sponsorluğunda. Ya zaman akıp gidiyor. Ayrıca akıp giden zamanın içinde de bazı anlar oluyor ki hiç unutulmaz. Nerede olduğumuzu, ne hissettiğimizi yıllar sonra bile hatırlayabiliyoruz. Çünkü bazı anlar sadece hafızada değil, kalpte de yer ediniyor ve insan ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar olgunlaşırsa olgunlaşsın, neler yaşarsa yaşasın, o anılar da hep onunla birlikte yaşamaya da devam ediyor. Benimlesin. Aklımızdan çıkmıyor yani. Selami Şahin de ne demiş? Hades gibi aklımdasın. Hayattan zevk almıyorum. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan etmek istiyorum. Şimdi şarkımdasın. Lades gibi. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Sizleri Selami Şahin'le baş başa bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

yolculuk saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanrıdan başka? Kendine iyi bak, yalvarıyorum.

0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Türkler 0538 988 30 çift.
1: Ne kadar vefasız olsa da zaman, ne olur bir tane aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında her an. Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet ediyorum.

Programımıza Özbel Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj almışız Ahsen Hanım'dan. Sevgilim Gökhan'a sevgi ve selamlar. Yıldız Tilbe'den Aklım Hep Sende şarkısını ona armağan etmek istiyorum demişler. Şimdi bugün Yıldız Tilbe çaldık, o yüzden ben size en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum. Ve sizleri Atilla Kaya'yla baş başa bırakıyorum. Adını yollara yazdım. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Girişine bayıldığım o şarkılardan biri. Ya kimi şarkılar bu arada anlatmıyor, sadece hissettiriyor. İnsafsız ki küçük bir... Ve yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen, her dinleyişte farklı bir anıyı canlandıran çok güzel bir şarkı. Seni ta yüreğimden yaralı. Ya gerçekten bak, biliyorsun diyor sadece, değil mi? Biliyorsun ama işte. O kadar çok şey anlatıyor ki aslında bize bu. İşte bazen bilirsin ama yine de. İşte devam ediyorsun. Yapacak hiçbir şey yok. Verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya ile Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve tabii ki en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Dediğim gibi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Şimdi şarkımızı başa alalım ve hep beraber dinleyelim bu güzel şarkıyı.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam tanıtı.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a %90 yatak baza başlık sadece.

0: sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Birbirinden güzel şarkılarla yayınımıza devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız.

Deniz ve Can sizlerle birlikte olacak. Bu ayrılık bana sürpriz olmadı. Bir gün gideceğin belliydi zaten diyecek bizlere. Ya tabii bir de şöyle bir şey var. Belli olmasına rağmen acaba bu bizim hislerimizi değiştiriyor mu? Yaşananları değiştiriyor mu daha doğrusu? Yani sonuç olarak üzüyor sonuçta. Yani insan üzülüyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bir de şu var. Bazen sonunu bile bile yani belli olmasına rağmen başlıyorsun, yürüyorsun o yolu. Hatta kendini hatırlatıyorsun. Belli zaten. Ne olacağı belli zaten diyorsun. Ama

Bu üzülmene tabii ki engel olmuyor. İşte bak, sonunda yabancı oldun. Beni sevmediğin belliydi zaten. İnanılmaz bir şarkı, inanılmaz bir yorum şimdi sizlerle birlikte. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza hemen şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim bu güzel şarkıyı.

yabancı oldum. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Bilmediğim bir şeyler var ki, nasıl söylesem. Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

Yayınımıza çok sevilen bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bir kadın tanıdım. Müslüm Gürses yorumuyla sizlerle radyonuz

sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

herkes kendine yakışanı yaptı. Bırakıp gitmek kolaydı, sen de onu yaptın. Peki ben ne yaptım? Seni sevdim, sana yandım, sana candım. Neden? Neden?

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi

0: alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya,

0: Yayın siz neredeyseniz orada.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhabalar, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit, senden bir şarkı istiyorum. Alihan'dan Vicdansız Sevgilim şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımızdan çok sevdiğimiz Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan canım kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin, iyi yayınlar, cansınız demişler. Çok teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun tabii ki. O zaman sizlerle bu güzel şarkıyı dinleyelim hep beraber. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Diyelim ve Vicdansız Sevgilim Alihan sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

sana gitme demiştim. Bu aşkı beni yıkma demiştim. Vicdansız sevgilim. Ama sen beni dinlemedin. Anlamadın. Bıraktın gittin.

Yıkılmazdım Ben Kamran Akkor yorumuyla dinledik bu güzel şarkıyı. Şimdi sizleri Zeki Erdem'le baş başa bırakacağım. Bir gün daha kal yanımda, uyut beni kollarında diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Şimdi son şarkımızı da dinleyeceğiz. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. HES Genel Başkanı Bendevi Palandöken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken gençlerin evlilik konusuna değinerek gençlerin ekonomik gerekçelerle evlilik kararını geciktirdiğini ve nüfusun yaşlandığını belirtti. Palandöken ayrıca düğün maliyetlerinin arttığını, gençlere konut ve düğün teşviki için yeni modeller gerektiğini söyledi. Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili il başkanlarına davet gönderdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert açıklamalar yapan bazı il başkanlarıyla görüşerek parti içi tutumlarını netleştirmelerini isteyeceği ifade edilirken görüşmeyi reddedenlerin disipline sevk edileceği öne sürüldü. İstanbul'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen iki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. İran dini lideri Müçteba Hamane'in askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi için Washington'ın İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığı serbest bırakması gerektiğini söyledi. Rıza'yı bu adımın ABD'nin İran'a karşı güvenilirliğinin sınanacağı kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Mersin'de nesli tehlike altında bulunan karetta karetta ve yeşildeniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı. İlk anaç kaplumbağalar sahillere çıkarak yumurtalarını bırakırken yuvalama alanlarında koruma önlemleri artırıldı. Mersin Valisi Atilla Toros konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın yuvalama alanlarında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz dedi. Toroslar Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi. Atık Getirme Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler hem çevre duyarlılıklarını hem de geri dönüşümün önemini vurguladı. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7256 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları vatandaşların gündeminde. Avokado 180 lirayla pazarın en pahalı ürünü oldu. Bazı ürünlerde ise fiyatlar 25 lira seviyelerinde kaldı.
2: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Özbay Kurtarma. Yol

0: Aracınızdaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz, Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
10: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerle birlikte oluyorum. Günün ilk resiteli Cengiz Kurtoğlu'ndan, Taverna'nın babasından gelecek. Evet, eskiden hiç aşkı yaşamadığımız halimiz, aşkı hep böyle sanki göklerde uçacakmışız gibi en güzel hislerle düşünürdü, düşlerdi. Ama işte bizzat yaşayınca anlıyorsun ki o düşlediklerin başka, yaşananlar bambaşkaymış. Hayatının merkezi yaptığın insan, bir bakıyormuşsun o aşkın alevini küle döndürüp gitmiş. E sen de haklı olarak arkasından bakıp kalıyorsun, yarın doğacak güneş mi bıraktın bende diyerek. Huzurlu alacak bir nefes mi kaldı sanki? İnsanın içindeki o saf duyguyu, o heyecanı öyle bir alıp götürüyorlar ki geriye sadece bir daha birini o kadar temiz sevememek, sevmek için hevesin kalmaması kalıyor. Cengiz Kurtoğlu heves mi kaldı diyecek, ardından da şarkılara sordum seni diyecek. Sizleri bu güzel resitalle Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Heves mi kaldı ve şarkılara sordum seni şarkılarıyla Cengiz Kurtoğlu radyolarınıza ses verecek. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine burada Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olacağım.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık gördü.

0: sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
8: Reklamların ardından Babalar Restani'ne devam ediyoruz. Cengiz Kurtoğlu sormuştu, heves mi kaldı diye. Evet, bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki hevesimiz kursağımızda kalıyor. Bırakın kursağımızda kalmayı, artık hiçbir şekilde heves de kalmıyor içimizde ama kalp bu, unutuyor, çabuk unutuyor. Yani insanları değil, yaşadığı acıyı, kırgınlığı unutuyor. Ve sonra tekrardan başa dönüp yine sevebiliyoruz. Seni yazdım kalbime diyebilecek kadar hem de. Şimdi Müslüm Gürses Seni Yazdım diyecek. Aslında bu şarkıyı birazcık da çok acıklı şarkılar dinliyoruz haftalardır, aylardır neredeyse. Dedim ki biraz da neşeli şarkılar dinleyelim. Çünkü çok estetik bir tarihteyiz. 06.06.2026. İşte bu yüzden de Seni Yazdım diyecek Müslüm Gürses. Bugünü taçlandıranlar varmış hem. O taçlandıranlara da gelsin. Müslüm Gürses Seni Yazdım sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

dedik ya, kalp çektiği acıyı unutuyor da sevmeyi unutmuyor diye. Aynısını aslında Sertab Erener de demiş ya, hani öfkesi geçince insan her şeyi güzel hatırlıyor diye. İşte öyle oluyor. Müslüm Gürses'te senden vazgeçmem diyecek. Dünya tersine de dönse, gökteki güneş sönse de senden vazgeçmem. Çünkü sensizlik bir ölüm gibi diyecek. Şimdi vazgeçemediklerinize gelsin ne olursa olsun. Kalbinizi kırıp parçalasa da işte insanın öfkesi geçince her şey normale dönüyor. Müslüm Gürses senden vazgeçmem şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

senden vazgeçme. Olurum aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

0: Dağlar Resitali.
1: Hani dedik ya, bugün böyle estetik duran bir gün ve bugünü taçlandıranlar var aranızda, çokça varmış. Bu yüzden de İbrahim Aykal gönül çiçeğim diyecek iyi günde, kötü günde ve dar günde. Yaşadığım her günde seviyorum seni gönül çiçeğim diyecek İbrahim Aykal. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum, radyolarınıza ses verecek İbrahim Aykal.

Sevmek güzel şey, sevilmek de aynı şekilde. Ama bazen sevmek sevilmekten galiba ağır basıyor. İbrahim Erkal, seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım diyecek. Ben seni ekmek, ben seni nefes gibi, su gibi seviyorum diyecek. İbrahim Erkal, yüreğinden öpüyorum şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: Duygular Resitali.
1: Sevgisinin arkasında dağ gibi duranlar, o dürüstçe yüreğinden öpüyorum diyebilenler iyi ki varlar gerçekten. Ama işte bu hayatta hepimiz o doğru sevgiyi bulana kadar aşktan yana çok kırılıyoruz, hırpalanıyoruz. Yıllarca gidip yalan aşklara kapılıyoruz, her defasında bin kez kırılıyoruz. Dökülüyoruz, kalbimiz yoruluyor. Ama insan ne kadar yorulursa yorulsun içindeki o umut kırıntısı hiçbir zaman tamamen yok olmuyor. Hani bazen tam her şeyden vazgeçtiğin an, artık bitti dediğin an bir anda kapının çalınmasını istiyorsun ya. Şöyle yalansız dolansız, hesapsız bir sevgiyle gelmesini istiyorsun birilerinin. Gönül kapımı çalsın ansızın diyorsun. Gel ki o yılların getirdiği gönül yaramı sevginle sarıver diye düşürüyorsun. Arif Susam seninle diyecek, ansızın çalıver gönül kapımı diye seslenecek. Evet,

Seninle denizleri aşalım, seninle yıldızlara uçalım, seninle aşkı baştan yazalım diyecek. Böyle düşlediğiniz insanlar için gelsin umarım, ansızın kapınız bir anda gönül kapınız bir anda çalınır. Ardından da Arif Susam hiç şansı yok diyecek. Sizleri bu güzel şarkılarla baş başa bırakıyorum.

seninle denizlere aşalım, yıldızlara uçalım diyen diyecek dediklerinizle birlikte Arif Sam hiç şansın yok diyecek. Sıkı sıkı sar beni, hiç düşünme, yor beni, kafana göre takıl, 12'den vur beni, hiç şansın yok güzelim diyecek Arif Susam. Sizlerle birlikte bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: duygular resitali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programındaydınız. Ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte arabeskin en efsane resitallerini en harika seslerinden dinledik. Şimdi de Ümit Besen'le kapanışımızı yapıyoruz. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma diyecek Ümit Besen. Evet, biraz eğlenceli şarkıların ardından hızlı bir damar şarkısı oldu ama olsun. Güzel sonlar oluyor böyle. Tekrar görüşene dek hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. Ümit Besen Baharı Bekleyen şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Radyolarınıza ses verecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Babalar Resitali ile sizlerle olacağım yarın yine aynı saatlerde.

tamam geçse de yıllar, seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyım, bir de beni

0: bir şarkı oldum dudaklarımda. Seni sevdiğimi söyledim durdum.
1: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın.
2: Balar ve Stardi sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel

0: hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Komşudan 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de, ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul, 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199, 0555 671 1199.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11.99 0555 671 11.99

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
3: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da.

0: Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Bütün sokaklarını süsleyeceksin o şehrin. Bütün duvarlara adını yazacaksın. Bütün sokaklarını süsleyeceksin.

Bir sabah karşında göreceksin beni. Yüreğinde, yüreğinde anılar canlanacak. Gidişim suskun olmuştu ama dönüşüm, dönüşüm muhteşem olacak. Muhteşem olacak.

Çok sevmiştim aslında seni. Anlamadın ki sen beni. Zehir ektin yüreğime sevgi yerine. Yolda gördüğün bütün çocuklara sevmeyi öğret. Ama senin gibi terk etmesinler, olur mu? Ama ben yine de diyorum ki hadi.

karıştırma sayfaları. Yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun?

0: Allah'ım söküp alsın seni bu son yanımdan. Kendi zarfında saklı bir veda mektubuyum. Artık sana yasaklı aşkım masum kuluyum.
1: Karıştırma sayfaları, yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun?

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iş insanı Rahmi Koç'un hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Rahmi Koç ise bir açıklamada bulunarak özür diledi. HES Genel Başkanı Bendevi Palandöken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Palandöken gençlerin evlilik konusuna değinerek gençlerin ekonomik gerekçelerle evlilik kararını geciktirdiğini ve nüfusun yaşlandığını belirtti. Palandöken ayrıca düğün maliyetlerinin arttığını, gençlere konut ve düğün teşviki için yeni modeller gerektiğini söyledi. Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partili il başkanlarına davet gönderdiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sert açıklamalar yapan bazı il başkanlarıyla görüşerek parti içi tutumlarını netleştirmelerini isteyeceği ifade edilirken görüşmeyi reddedenlerin disipline sevk edileceği öne sürüldü. İstanbul'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen iki suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde düzenlenen DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. İran dini lideri Müçteba Hamane'in askeri danışmanı Muhsin Rıza'yı ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanabilmesi için Washington'ın İran'a ait dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığı serbest bırakması gerektiğini söyledi. Rıza'yı bu adımın ABD'nin İran'a karşı güvenilirliğinin sınanacağı kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Mersin'de nesli tehlike altında bulunan karetta karetta ve yeşildeniz kaplumbağalarının üreme sezonu başladı. İlk anaç kaplumbağalar sahillere çıkarak yumurtalarını bırakırken yuvalama alanlarında koruma önlemleri artırıldı. Mersin Valisi Atilla Toros konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın yuvalama alanlarında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz dedi. Toroslar Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirildi. Atık Getirme Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler hem çevre duyarlılıklarını hem de geri dönüşümün önemini vurguladı. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7256 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Mersin'de semt pazarlarında meyve ve sebze fiyatları vatandaşların gündeminde. Avokado 180 lirayla pazarın en pahalı ürünü oldu. Bazı ürünlerde ise fiyatlar 25 lira seviyelerinde kaldı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Gri klimada o mu, bu mu? Yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alın. Gri klima.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası. Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
5: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
4: Renault Dacia Gürsoy Grup. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar. Volkan Cam Balkon dünyası.

0: fiyatla. Bayilerimize Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-5385, 235-5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: Su hayattır. Su Hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
10: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 9 990 66 25.

0: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Mersin FM.

Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet

0: Reklam tanıtır.
1: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10.

0: Ver ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 45 90.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Renault Dacia yetkili servis ve satış noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. Mezitli Merkez Şubemizin yanı sıra Toroslar Şubemizde de Renault ve Dacia araçlarınız için satış ve servis hizmeti sunuyoruz. Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56 A Toroslar Mersin adresinde sizleri bekliyoruz.
9: Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30.
2: Renault Dacia Gürsoy Grup.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: 233 66

0: 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

bir nefessin ciğerlerimde, can damarımsın. Seni söküp kalbimden atamıyorum, atamıyorum, atamıyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlıyor.

0: aramıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü telefon 0506 035 34 33.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444 07 15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza

0: hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
9: Damardan kalbe.
8: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
10: Gidişin ecelim olsa da var ki.
11: Arabeskin kralı.
10: Öyle özledim ki sevgi.
11: Arabeskin kralı.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Efendim ailenizin radyocusu geldi sevgili dostlar. Evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olacağız 2 saat boyunca. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimize şu dakika itibariyle başlamış bulunmaktayız. Yine listem 10 numara 5 yıldız. Birbirinden güzel şarkılar var arkadaşlar. Yani dinlemenizi tavsiye ederim. Kaçırırsanız üzülürsünüz. Tekrar yok. Şaka yaptım. Tekrarı gece saatlerinde yayınlanıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun.

0: Efendim öncelikle katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına teşekkür edelim, saygılarımızı gönderelim. Kolay gelsin dileklerimizi edelim. Samet Yaşar'a ve ekibine bu güzel şarkıyı armağan edelim. Ve şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize buradan selamlar olsun. Bugün itibariyle artık özgür yayın ağımıza ulaşmış bulunmaktayız arkadaşlar. Evet, yeni cihazımızı bugün bağladık. Artık Mersin'den Maraya, Karaman il sırrına kadar mut günler her tarafta sesimize kulak veriyorsunuz zaten. 15-20 gündür kafamın etini şişirdiniz yani telefonla çalmaktan. Günlerden arayanlar, muttan arayanlar, radyomuzu dinleyemiyoruz diye mesaj atanlar. Artık dinleyebilirsiniz arkadaşlar.
1: Mutlu gibi göründü.
0: Evet, buradan da Muta Günler'e, Erdemli'ye, Mersin'e, Mara'ya kadar sesimizin ulaştığı son noktaya selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkıyı sizlere de armağan edelim. Emekçi kardeşlerimizi unutmayalım tabii ki. Şu anda taş ocağında, maden ocağında, çimento fabrikasında çalışan bir sürü emekçi kardeşimiz var mesaide. Onlar da dinleyemiyorlardı şimdiye kadar, artık dinleyebilecekler. Selamlar olsun, bu güzel şarkı size de gelsin sevgili kardeşlerim. Allah kolaylıklar versin. Gel neredeysen gel, yapamıyorum diyecek Ebru Yaşar. Radyonuzda sizlerle olacak. 0553-714-94-96'dan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Haydi bakalım, şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
4: Baba, büyüksün.
5: Mersin efendim.
6: 104.6

0: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat Yayında.

0: neredeysen gel. Neredeysen yapamıyorum. Gel aynada kendime bakamıyorum. Ebru Yaşar radyomuzda sizlerle bir sevgili dinleyenler. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Katkar ile birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı nerede? Silifke Atayurt arkadaşlar. Ve Silifkeliler çok şanslı. Çünkü mesafe yakın, istedikleri zaman gidip yiyebilirler. Uzaktan gelecek olan dinleyicilerimiz ne yapsın yani? Yine siz de şanslısınız çünkü Erzurum'a gitmenize gerek kalmıyor artık.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
0: Evet, değerli işletmecisi Samet Yaşar'a ve ekibine buradan selamlar olsun diyerek hemen mesajları okumaya başlıyoruz sevgili dostlar. Sıradaki parça Yakup Bacaksız'a armağan olsun. Seni senle yaşamak varken uzaktan bakar oldum. Sevgilim, sabırsızlıkla kavuşacağım günü bekliyorum Yakup'um diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya. Bir nefeslik kokuna son nefesimi verecek kadar aşığım sana bir tanem. Bütün aşk şarkıları canımın diğer yarısı olan eşim Kürşat Öze gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Vallahi şimdi şarkılara hiç bakmayın arkadaşlar. Yani bu şarkı yalancısın diyor, yani bu Kürşat Öze gelmiyor. Yani sıradaki şarkılar diyelim geçelim. Önemli değil yani. Şarkının sözü önemli değil. Önemli olan şu anda aynı anda aynı mesajı dinliyor olmanız. Taş basarım. Evet, Kürşat Öze de buradan selamlarımızı gönderelim. Yani şarkıya takılıp da aldanmasın.
2: Unutmadım, unutmadım çekirdiğimde.
0: İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki bütün güzel şarkıları canım eşime armağan ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kalbim sizinle güzel, gözüm, ömrüm, dünyam, yaşama sevincim, çocukluğum. Hayata tüm zorluklara rağmen iyi kimsin? Aşkım Aselim'in dediği gibi üzülmedim ki, hiçbir kuvvet seni sevmeme mani olamaz demiş dinleyicimiz mesajında. Evet, Erol Sabuncum, bu hasret çok ağır sevgilim, tarif olmaz, seni çok seviyorum, unutma demiş dinleyicimiz.
3: Sen de benim çektiğimi çek.
0: Allah Allah, güzel bir şarkı gelecek şimdi.
3: Sözden utan hayatımdan.
0: 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım Bülent Serttaş, yalancısın radyonuzda sizlerle.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

Hakkın varsa haram olsun, dünya sana zindan olsun. Sen de benim çektiğimi çek, Bülent Sertaş. Radyonuzda sizlerdir sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla. Sırayı Ferdi Tayfur alacak. Ferdiciler hazır mı? Neredesin şimdi, nerede? Söz geçmiyor gönlüme diyecek Ferdi Baba. Ben Poyraz Baba, Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Belarsan ve kardeşi Mert Alış, Beysat Demir Yılmaz, Hasan Serderoğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Teşteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Gelsin bakalım. Ben Sevilay ikinci Aslan, sevdiğim Ali Furkan'ıma seslenmek istiyorum. Evet, güzel seslerin ama mesajı bu kadar uzun yazmayın. Bir dahaki sefere biraz daha kısaltalım lütfen. Belki omuzumuzda binlerce yük var ama en çok senin yokluğun ağır geliyor. Dağı dağa kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur canımın içi diyerek. Evet, atlayacağım artık. Sıradaki bütün güzel anlamlı şarkılar senin için olsun demiş. Biraz daha kısa yazalım lütfen. Yener ben Amer.

0: Evet, doğru okuyoruz, yazdığı gibi okuyoruz. Amerç, gönlüme tat kurduğun, gönlümün sultanı oldun. Gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhumla doğan güneşim oldun. Erol'um seni çok seviyorum, bir tanem iyi ki hayatıma girdin sarıkçım. Aşk şarkıları sevdiğim Erol Üşenmez'e gelsin demiş. İyi yayınlar Fırat abi, ben Emrah Gezgin. Şu anda eşimle birlikte seni dinliyoruz. Vay vay vay vay. Neredesin? Hemen bu güzel çiftimize bir alkış gönderelim. Bundan sonra inşallah bir daha ayrılmak olmaz inşallah diyelim. Evet, bu zamana kadar eşimin bütün isteklerini bana dinlettiğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın Fırat abim. Sıradaki tüm şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime ve bana gelsin, sana gelsin demiş. Benden de size gelsin sevgili kardeşim. Allah bir daha ayırmasın inşallah. Darısı diğer arkadaşların, diğer mesaj gönderenlerin başına diyelim. Bizi unutmak yok bakın. Bir tane dinleyicimiz var, öyle gitti, sevdiğine kavuştu. Aa, bizi unutmadı ama bak, unutmadı şimdi. Arada sırada olsa mesaj atıyor. Belki vardır yine, mesajı atmıştır. İlerleyen dakikalarda mutlaka okuruz. Bu temiz aşkın sonu. Siz de unutmayın sakın. Yani. Radyoda bağınızı koparmayın arkadaşlar. İyi günler Fırat, ben Atayurt'tan. Fatma Çelik, canım oğlum Belihan Çelik, seni çok özlerim. Nerede olursan ol, anne yüreği seni hep hisseder. Güzel günlere inan oğlum, annen seni aynı sevgiyle bekliyor demiş. Selamlarımızı gönderelim Atayurt'a da. Haydi bakalım Ferdiciler, ver coşkuyu kolonlara diyelim. Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakalım. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz. Ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
3: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324 714 0006 0532 435 35 38. Mersin efendim.

0: Neredesin şimdi nerede? Ben İtay Kur radyonuzda sizlerleydi. Haydi bakalım bir de imparator yorumu yapalım. İbrahim Tatlıses. Yanağı Gamze desin. Az önce şöyle pencereden bakarken bir ekip otosu geçti şöyle böyle hızlı bir şekilde geçti. Aklıma geldi yani şimdi onlar da bizi dinliyor. Evet, buradan selamlarımızı gönderelim tüm emniyet mensubu arkadaşlarımıza. Hayırlı nöbetler. İyi akşamları yayınlar, ben Mahir. Bilin ki duruyorsak sebebi var, susuyorsak nedeni var. Herkes rahat olsun, her şeyin bir zamanı var. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Muhammed Ali Şahin, Eren Tokay, Hakkı Yuntar, Ahmet Kosak, Onur Karakuzu için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin. Ben Oktay Ocakçı, çok meşgul ettiler ama hiç elde edemediler. Sıradaki parçalar Aslan kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, Kürşat Öz, Masar Kör ve Tam abilerim. Cumhur Ocakçı, Bayram Öztürk ve Mustafa Altaltun, Musa Askaya armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat abi, ben Çınar Başbu. Omuzumdaki elin olmasa dünya daha ağır olurdu. Yüreğimin en güçlü yanısın babam. Sıradaki bütün şarkılar Aslan babam, Kürşat Öz'e armağan olsun demişler. Merhaba, iyi akşamlar, ben Mutan. Seda Çalışkan, Silifke'de bulunan eşim Tuğra Çalışkan. Seni her şeyden çok seviyorum, çok özledim ve aramanı bekliyorum. Sıradaki şarkı eşime gelsin, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Daha mesaj okumayalım çünkü reklam saatimiz yaklaştı. Hatta geçirmişiz bile. Haydi bakalım İmparator yorumu radyonuzda sizlerle. Yanağı Gamze. Sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Mersin efendim. 104.1

0: meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
11: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
10: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
13: Su hayattır. Su hastanesi.
14: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
13: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
15: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
16: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
16: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
17: Komşuda 89 TL ile bayram et.

0: Çocuk tişört 89 TL.
1: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat'la Damardan Kalbe.
6: Müslüm babacılar hazır mı? Duyduğunuz üzere sırayı Müslüm Baba alacak sevgili dostlar. Öncesinde mesajları paylaşalım. Merhaba yayınlar. Veli Ançelik'ten değerli dostları Mert Alıç, Ahmet Kurt, Yasin Şahin, Hasan Saçmalı, Ahmet Takan, Ali Taş, İlkay Abukan'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Eren Selin'e, Özdemir'e sıradaki şarkılar çok sevdiğim babam Eren Özdemir'e gelsin. İyi ki benim babamsın, iyi ki ben de senin kızınım. Allah'a emanet ol aslan babam diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, yine uzun bir mesaj var, kısaltacağım arkadaşlar. Selam iyi yayınlar Fırat Bey, hayatımın anlamı Enes'im, seni çok seven bir kadın var kocam. Bunu sakın unutma, olur mu? Güzel adam Enes Işıklı, seni çok seviyorum. Sıradaki parça eşime gelsin ve sizlere gelsin demişti. Bu şekilde yazmanız yeterli. Kısalttım ben mesajı. Kusura bakmayın, bakın gerçekten çok güzel mesajlar yazıyorsunuz, çok güzel şiirler, çok güzel sözler yazıyorsunuz. İşte bunları okudukça zaman kaybediyoruz burada. Kaybettiğimiz zaman hani diğer dinleyicilerimizin hakkına girmemek için. Yoksa oturup burada akşama kadar okurum ben, sabaha kadar okurum. Vallahi var ya.
7: Yanlış zamanlarda yaşadık, yanlış oyunları oynadık. Yasak aşkı, günahlarına.
6: Haydi bakalım Müslümcüler, verecek miyiz? Kolonlara coşkuları verelim. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Allah Allah.
8: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
4: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
9: Yürü be! Allah'ına kurban!
4: Mersin FM 104.6.

0: Vay vay vay, Müslüm Baba'yı geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikte elimiz devam etmekte. Sırayı Azer Bülbül alacak. Duygularım darmadağın diyecek radyonuzda. Yayınlar ben Mutan, Nail, Sude Naz, Sena Ecir kardeşleri. Sıradaki parça babam Salih Ecir için gelsin demişler. Muta selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşime armağan olsun. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin. Sensiz olmuyor gülüm. Elbet bir gün Allah'ım seni bana kavuşturmayı nasip etsin. Kurban oldum, Allah'a emanet ol. Üvey Engin diyerek mesajını sonlandırmış. Abim iyi akşamlar, ben Mert. Sıradaki parçalar babam Çetin Bakır'a gelsin. Babam sana öyle ihtiyacım var ki dilerim en kısa zamanda yan yana gel. Gelme dileğiyle, seni çok özledim, seni çok severim, Allah'a emanet ol babam demiş. Evet, az önce birbirlerine kavuşan dinleyicilerimiz var ya, inşallah sizler de onlar gibi olursunuz. Sevgili Mert, sevgili kardeşim, selamlar olsun sana. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Elisa Duru Çelik. Sıradaki şarkı kıymetim canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Kalbim beklemeyi öğrendi babacığım, özlem. Beklediğimiz mutluluğun habercisidir, mutluluk çok yakın, seni çok seviyorum canım babam demiş. Hadi bakalım inşallah. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Merve'den Suat ve Fuat kardeşlere gelsin. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan nazilidir. Ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Cansınız kardeşlerim demiş. Neden ihale? Allah Allah! Duygularım darmadağın.
1: Darmadağın. Anlayamazsın.
0: 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı Silifke Atayurt'ta. Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Atayurt kavşağına geldiniz. Işıklarda durdunuz, bekliyorsunuz. Kırmızı ışık yandı, dönüyorsunuz. Hemen U dönüşü yapıyorsunuz. Petrol var, petrolün yanında zaten. Giderken görüyorsunuz zaten sol tarafınızda. Mersin'den gelecek olan

0: Dinleyicilerimiz, Susanoğlu'nu geçiyorsunuz. Atıyor tabelasını gördükten sonra, ışıkları geçtikten sonra hemen sağda o eşsiz lezzete kavuşuyorsunuz. Haydi bakalım Azerbaycan'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında güzel bir Selahattin Özdemir yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Hiçbir yerden ayrılmayın. Bakın kaçırmayın, çok güzel bir şarkı.
1: Fırat'a selam.

0: yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Arabesk'in Atar Damarı Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
3: Mersin efendim. 104.6.

Sevgili dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı katkılarıyla Azer Bülbül'ü uğurladık ve dediğim gibi Selahattin Özdemir'le sizleri baş başa bırakacağım demiştim ya. Bu şarkıyı çalmayın diyecek Selahattin Özdemir. Rahmetli Selahattin Özdemir. İyi akşamlar, ben Burak Çetin. Kayısı'daki şarkı

şarkılar kara kışımın güneşine, zindanımı aydınlatan hayalime, sol yarımı titreten sevdiğime sebati armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Mithat Alpaltun. Sıradaki şarkılar Mustafa Alpaltun abilerim kardeşi Doğan Demir Yılmaz, unutma. Kurtların ardından mutlaka çakallar gezer. Çakallar leşleri çok sever. Allah'ın verdiği bu cezada çakallara yeter kardeşim benim. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar demişler. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Selamlar olsun. İyi akşamlar Fırat kardeşim. Ben Hüseyin Çelik. Sıradaki parça öncelikle sizlere, daha sonra biricik oğlum Velihan Çelik ve arkadaşlarına armağan ediyorum. Seviliyorsunuz. Selamlar demişler. Eyvallah. Sizler de seviliyorsunuz. Selamlar olsun sizlere. Bir mesaj daha paylaşacağım. Sıradaki şarkı Berkay abimize gelsin. Yağmur ve Metehan kardeşimden demişler. Hadi bir mesaj daha paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyelim. Abi Tarsus'tan İlhami Kahya ben. Silifke'de bulunan can dostlarım Yakup Bozkurt, Hakan Uslu, Sebahattin, Mert Kasapçı, Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz abim, Recai kardeşim, Seyhan Acar, Tolga Tekin, Sonerten, Engin abim, Suat abim, dualarımız sizinle. Tarsus sizinledir babalar diyerek mesajını sonlandırmış.

0: Haydi bakalım, Selahattin Özdemir ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bu şarkıyı çalmayın. 0-553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası var. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam edecek. Son saatimizde şöyle bakıyorum da, vallahi son saatimiz var ya, taverna resiteli arkadaşlar. Devran Çağlar, Selami Şahin, Ümit Besen, Ari Susam, Cengiz Kurtoğlu, Necat Alp. Araya bir tane Bülent Ersoy karışmış. Onu hemen reklam sonrasında çalalım. Ondan sonrasında ne yapalım? Taverna resteli yapalım arkadaşlar. Haydi bakalım, hazır olun. Reklamları dinleyin. Reklamlar sonrasında buradayız.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: etti. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğa

0: mobilyayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku kadın erkek atlet 89 TL.
0: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Evet sevgili dostlar, ilk saatimizi geride bıraktık. Ve Erzurum'un cağ kebabı katkılarıyla son saatimizde karşınızdayız. Dediğimiz gibi Bülent ablayı, Diva'yı çalacağız demiştik. Sonrasında da Taverna resitali yapacağız. Evren Çağlar, Cengiz Kurtoğlu, Selami Şahin, Ümit Besen, Arif Susam ve Necat Al sırasıyla sizlerle olacak sevgili dostlar. Evet, bakalım mesajlarımıza. Merhaba canım, sevgilim Melih Şimşek. Canımın işi, inan bana, sensiz geçen her gece aynı duaya çıkıyor. Allah'ım onu koru, sabrını güçlendir, kalbini ferahlat, kavuştur bizi. Evet, atlayacağım mesajını çünkü çok uzun.
1: Bütün duygularım isterse bitsin.
0: Evet, geldiğin gün içindeki bütün kırılmış parçalar tamamlanacak. Seni çok seviyorum. Hem de anlatamayacağım kadar. Sıradaki şarkı sana armağan olsun. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz ama bu şarkıya bakmayın tabii. Ben her defasında söylüyorum yani. Sıradaki şarkı diyorsunuz ya. Hani sıradaki şarkı sana armağan olsun diyorsunuz ya. Şarkı iyi de olabiliyor, kötü de olabiliyor. Yani şarkının iyiliği, kötülüğü, sözlerinin anlamı hiçbir şekilde önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi. Önemli olan kalp kalbe karşı beraber şu anda aynı duyguları yaşıyor olabilmeniz, aynı mesajı duyuyor olmanız. Yeniler ben yıl sıradaki parça canımdan çok sevdiğim İsmail Serdar, Baran Ümit, Murat ve Üveyik için gelsin selamlar sevgiler. İyi yayınlar demişler, teşekkürler. Hayırlı akşamlar, ben Duran Tokluca. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim oğlum Kadir Çeri'ye gelsin. Seni dünyalar kadar çok seviyorum. Yolunu dört gözle bekliyorum. Sürmeli oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Fırat abi, sıradaki şarkı bu hayatta sahip olduğum en kıymetlime. Canım eşim Berkay Zabun oğluna gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem demiş. Yaşanacak günlerimiz, yazılacak hikayemiz, dinlenecek müziklerimiz, okunacak daha çok yazılarımız var. Yeter ki sen yanımda ol. Burak Çetinkaya'dan Sebahat'ine gelsin sıradaki tüm şarkılar demiş. Sevgili kardeşimiz, valla ne güzel bir mesaj bu ya. Haydi bakalım. Diva Radyomuzda sevgili dostlar, Bülent abla geliyor. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarına ve müşterilerine armağan edelim bu güzel şarkımızı.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Mersin efendim. 104.

Beni ağlatmaya kimin hakkı var? Bülent abla Diva Radyonuz'da sizlerleri sevgili dostlar. Selam Fransa'daki şarkı Bediran Ebili'den Sefa Çetin, Burak Çetinkaya, Cüneyt Dursun, Cihan Çakı, Erol Üşenmez için armağan olsun demiş sevgili Aynur ablamız. Aynur Ebili'ye, sevgili Kadir Ebili'ye, Afra Kokoreç'e buradan selamlar olsun. Gerçekten çok sevdiğim bir aile. Her pazartesi oradayız. Selamlarımı gönderin buradan. Kendilerine bugün ev salı. Çalışıyorlar. Allah kolaylıklar versin. Allah güzel kazançlar nasip etsin inşallah diyelim. Ben Zeynep Alışcan'ın oğlum Mert Alışa. Elbet bir gün kuş gibi özgür olacaksın inşallah paşam diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamları yeniler, ben Mutan Ali Özkar. Yüzüne bakıp da derdini hissedemeyen dosta kelimelerin zaten gücü yetmez. Silifke'de bulunan değerli kardeşlerim Sefa Çetin, Burak Çetin kayışın gelsin. Tüm güzel şarkılar demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Ahmet Han Karal. Sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim babam Acun Karal abilerim. Durasan Say, Güney Doğan, Yılmaz Doğan, Bekir Kayhan, Şavka Erozan, Habib Aydoğdu, Murat Ersin, Barış Dayım, Ahmet Doğan ve sana armağan ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Sevgili kardeşim selamlar olsun, benden de sana armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Ben şurada bugünkü çalacak olan tüm şarkılar canım için Burcu, canımın içi Burcu İlhan'a gelsin. Unutma. Dokunamadığın birisini özlüyorsan eğer, özlediğin çoktan dokunmuştur yüreğine demiş sevgili dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım mı? Hadi paylaşalım bakalım. Ben Yusuf Bediren Aslan, Mersin Tarsus Cana Tökel Büfe'den yazıyorum. Mersin'in sahibi Mehmet Şerif Biciş ve babam Hüseyin Arslan'a sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. Hayat sadece cesurları ödüllendirir demiş sevgili dinleyicimiz. Tarsus'a selamlar. Bir mesaj daha paylaşacağım ben. Nur Eser sıradaki şarkı arkadaşlarıma ve aileme gelsin demiş sevgili dinleyicimiz.

Allah, mükemmel bir şarkı geliyor şimdi radyolarımıza. Verelim mi? Vallahi verelim ya, kolonlara coşkuyu verelim arkadaşlar. Son ses yapalım. Biliyorsanız da bu şarkıyı bağıra çığıra söyleyelim.

0: Sürat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Marvel.
1: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
2: Mersin efendim.

var ya, mükemmel bir şarkıydı. Bilenler eşlik etti mi bu şarkıya? Vallahi ben ettim, az önce duydunuz. Taverna resteli yapıyorduk ya. Evren Çağlar'la başladık. Hemen akabinde Taverna müziğin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle olacak. Bak şimdi şarkının güzelliğine bak, müziğin güzelliğine bak, girişe bak.

0: Ekşi Radyo'nun sesini.
1: Allah Allah.
0: Vallahi var ya, burada kopuyoruz arkadaşlar. Kopuyoruz derken yani kimse yok burada, tek başımayım ha. İyi akşamları yayınlar. Silifke'de bulunan Cerem oğlum Onurkan, Karakuzu ve arkadaşlar.

0: Gençlerin arasındaki parçayı armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım annem, her şeyim, yaşama kaynağım, sevgilerimle demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, senin ki de bundan eşim Hasan Cansız'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Gönül dediğin mesafeye denilmez, aşk dediğin yaşamadan bitmez. Aradaki hasret, özlem ne kadar çok olsa da sevgimiz daim, aşkımız baki sevgilim demiş. Vallahi var ya, mesajın kralı ya. Ben Burak Dağdeşen. Özür diliyorum, şöyle okuyalım. Burak Daşdelen. Daşdelenmiş arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ki soy ismini yanlış okudunuz diye. Hasan kardeşim Sebat Mert Kasabacı'ya selam olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Sıradaki parça kardeşim Mert Kasapçı'ya gelsin. Cengiz Söğüt göndermiş mesajını. Haydi bakalım o zaman. Bu gece yağmurla ağladım yine desin. Taverni müziğin babası Cengiz Kurtoğlu. Allah, bu şarkılar var ya arkadaşlar, içmeden adamı sarhoş ediyor. Sensiz mi isyan ederim sessiz? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Şarkımız sonrasında çok kısa, bakın çok kısa, 3 dakikalık bir reklam molamız var. Reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz. Erzurum'un cağ kebabına katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine. Bu güzel şarkıyı armağan edelim.
1: Allah'ına kurban.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Harbiden'e göre değil, harbiden Merve'yiz.
4: Baba, büyüksün. Ver coşkuyu kolonlara.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538-988-30-0.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Naci

0: Dışarıda bulabilirsin. İddia ediyoruz. Bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezerye'ci Cesur Nacar.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: Vallahi programımızın 1,5 saatini geride bıraktık arkadaşlar. Dediğim gibi 3 dakikalık bir mola vereceğiz demiştik. Yani sözümüzde de durduk yani. Yalan değil yani, 3 dakika dedik ve çabucak bitti yani, değil mi? Hiç anlamadınız. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkıları birlikteliğimize. Taverna Resitali dedik ya, Taverna Resitali devam ediyor tüm hızıyla. Nefesen alacak sırayı. Geceler. Bakalım mesajlara. İyi akşamlar. Rüzgar bilseydi sert estiğinde dalın ne kadar çok acı çektiğini anlardı. Vazgeçmenin imkansıza yenildiğini. Sıradaki şarkılar işe Mustafa Çalışkan'a gelsin. Leyla Çalışkan özledi adam seni demiş. Sıradaki tüm şarkılar değerli kuzenim Mazhar Köre Bey'in sevdiklerine gelsin. Unutmadım kuzen. Bizden giden çok oldu ama hiç kaybımız olmadı demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı eşim Hüseyin Arslan'a gelsin. Neden böyle bakıyorum? Gözlerimin esiriyim. Gözlerinin esiriyim. Gözlerimde yakıyorum. Aşkımızın aleviyim. Senden ötesi yalan. Senden ötesi boş bana. Adını çağırdıkça aşkı taşa koş bana demiş. Tadı yok dünya. Güzel bir mesaj. Selamlar olsun sevgili dinleyicimize. Sıradaki şarkı İsmail Eker'den Canım Kardeşim. Doğukan Eski Kambur, Uğurcan Yılmaz, Sertan Ünal, Bedir Andülek ve Onur Uda armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Hayat Arkadaşım. Sevdiğim Kadir Çelik'e gelsin. Kalbim her an seni bekliyor. Her an sana ait olan sevgim. Mesafeye yenilmez. Seni her şeyden çok ama çok seviyorum. Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi bakalım. Geliyor şarkının yine bombası. Ya var ya, bizde şarkılar bitmez. Bomba gibi şarkılar var. Hepsi bomba gibi arkadaşlar. Hiç boş şarkı çalmayız biz. Arada böyle şarkıyı seslendiriyorum. Kızmıyorsunuz değil mi bana? Bırak da şarkıyı sanatçı söylesin demiyorsunuz değil mi? Yani şevke getiriyoruz size arkadaşlar. Hani falancadan dinledik, filancayla devam ediyoruz demek yerine böyle gaza getirmek dinleyiciye güzel oluyor biliyorsunuz. Bilmem artık siz aynı şeyi düşünüyor musunuz? Selamlar olsun tüm dinleyicilerimize. Evet, Ümit ve Sen, geceler, geceler, geceler radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz.
1: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim. 104.6.

0: Arabesk'in Atar Damarı Fırat yayında.
1: Damar salamar, işte o kadar.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Sezen, radyonuzda sizlerleriz sevgili dostlar. Evet, stüdyonun ışıkları söndü, bugün geç kalmışız ışıkları söndürmeye. Ambiyans çok güzel. Geliyor yine bomba gibi bir şarkı geliyor. Bakalım mesajlarımıza. Ben Emrah Gezgin'i yayınlar Fırat abim. Sıradaki şarkı özü sözü bir olan dostlarım, kardeşlerim ve sizlere armağan olsun. Doğan Demir Yılmaz, Mazhar Gör, Kürşat Öz, Bayram Öztürk, Mustafa Alpaltun, Musa Asgay, Mahmutsan, Oktay Ocakçı, Mehmet Hacı Biciş, İkizler Suat ve Fuat için gelsin. Denizlerin durulmaz dostluk ebedidir, unutulmaz demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Erol Üşenmez. İyi ki sen de benim hayatıma girdin canım sevgilim. Amirim, seni çok seviyorum. Ben seni çok zor şartlarda buldum. Kaybedemem, senin ellerine kurban olurum. Ben sıradaki şarkısı canım sevdiğime, Amir'e armağan olsun. Kayseri'ye selamlar demişler. Biliyorum bu. Gelsin bakalım Kayseri'ye selamlarımızı gönderelim. Ben Perihan Ömer abicim, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. İyi ki yengemle birliktesin. Yengem de seni çok seviyormuş. Sıradaki şarkı Biricik yengem, Amer ve Biricik abim Erol Üşenmez'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Doğan Demir Yılmaz'dan Çağla Nur'a gelsin. Sen benim sessiz sığınağımsın. Huzur kaynağım, en büyük destekçimsin. Seninle birlikteyken dünyanın tüm gürültüsünden uzak. Sadece mutluluğu ve aşkı hissediyorum. Seni çok seviyorum, sana çok aşığım, kalbimin sahibi diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selam yayınlar, sıradaki parça canım oğlum Ahmet Ceren ve arkadaşları Mustafa Orakçı, Gökhan Yen ve Veli Kala'ya armağan olsun demişler. Olsun bakalım. Selami Şahin, sen sus, gözlerin konuşsun. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. 0553-714-94-96'dan artık son mesajları bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Ve son 19 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız şu dakika itibariyle.
1: Mersin efendim.

0: 94.6.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı Atayurt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi numara 12 Taksim A Silifke Mersin.
2: Fırat'a selam.

Gözlerin konusun Selami Şahin radyonuza sizlerle buluştu sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkarıyla birlikteliğimiz tüm hızıyla tüm güzelliğiyle devam etmekte. Sırayı Necdet Alp alacak. Neredesin diyecek radyonuzda. İyi akşamlar diyorum. Sıradaki şarkı Ümit Boşkur için armağan olsun en kısa zamanda. Kavuşmak dileğiyle demişler. Silifke'de bulunan yeğenim Burcu İlhan ve arkadaşları için sıradaki parçayı armağan ediyorum. Dayısı Güray Uysal göndermiş mesajını. İyi akşamları yayınlar Fırat Bey. Ben İrem Alpaltun. Sıradaki en güzel aşk şarkıları amcam Mustafa Alpaltun ve yengem Deniz Gire'ye gelsin. Herkesin sabah kalkıp güne başlamak için bir motivasyonu vardır. Benim de hayata başlamak için motivasyonum var. Sen iyi ki varsın demiş. Abim iyi akşamlar, ben Derya Özgür. Sıradaki parça dayım Çetin Bakar ve yengem Çiğdem Bakar'a ve oğulları Mert'e gelsin. Sizleri çok seviyorum canım ailem. Dayım Allah'a emanet ol demiş sevgili dinleyicimiz. Haydi bakalım 0553 714 94 96. Artık son mesajlar arkadaşlar. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ve bakıyorum vallahi bugün mesajları bitirmişiz ha. Az kalmış. Evet, şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Belki bir şarkı daha.

0: yetiştirebiliriz. Hani bundan sonra bir şarkı var ama sonrasında bir şarkı daha belki yetişebilir. Taverna restleri yapıyorduk. Ne yapacağız? Tavernacılardan bir tane şarkı ekleyeceğiz artık araya, yetişirse tabii. Neredesin Necdet Alp radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Kürbe, Allah'ına kurban.
3: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
4: Mersin efendim. 104.3

0: neredesin? Necdet Alp'ı geride bıraktık sevgili dinleyenler. Dedik ya, normalde son şarkımız olacaktı ama bir şarkımız daha var. Bir şarkı daha araya sıkıştıracağız. Ari Susam, Zalim radyomuzda sizlerle olacak. Bakalım mesajlara. Merhaba Fırat Bey, yayınlar sıradaki şarkı. Ben Adana'dan Çağla Alpatun, sıradaki şarkı amcam Mustafa Alpatun için gelsin. Seni seviyoruz amcam demiş dinleyicimiz. Abim iyi akşamlar, ben Çiğdem, sıradaki parçayı Hasret Kokudayışım. Çetin Bakar'a gelsin, seni çok özledim, her şey gönlünce olsun. Çetin'im demiş sevgili kardeşimiz. İyi günler Muzaffer. Özür diliyorum Rüfet. Sıradaki şarkı güzel parçalar Aslan işim, Erol Üşenmez için gelsin demiş. Karanlık dünya. Gelsin bakalım. Ben Özcan, sıradaki şarkı abim Suat Teker Bey, Fuat Teker için gelsin. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır demiş sevgili kardeşimiz. Sonrasında bir cevapsız arama bırakmış. Bakın bu cevapsız aramaları hiç yapmayın bu numarayı arkadaşlar. Biz zaten bir telefon yok bu ortada. Bir tablet yok, hiçbir şey yok. Sadece WhatsApp web açık. Yani arasanız bile zaten cevaplayacak bir ortam yok yani burada. Selamun aleyküm, müsait misin demiş sonrasında da. Müsaitim kardeşim, buyur söyle bakalım, yaz, bekliyorum mesajını. Selam, iyi akşamlar, ben Kıymet Kursa'daki tüm güzel anlamlı şarkılar oğlum Doğan'a gelsin. Oğlum hediyeni aldım, teşekkür ediyorum, her şey gönlünce olsun. Çağla sana aşıkmış oğlum, manyak gibi, hem de seni seviyormuş demiş. Valla güzel bir haber verdiniz ha. Selamlar olsun sevgili kardeşlerimize. Selamun aleyküm, ben Barış Yıldız demiş. Aleyküm selam diyelim sevgili Barış kardeşimize. Yazıyor şu anda mesajını anlık. Hadi bakalım, bekleyelim mi? Sıradaki şarkı öncelikle kardeşim Uğur Yıldız ve Mahmut Yıldız ve can dostum Seyhan Acar ve onun, özür diliyorum, Onur Budak ve tüm sevdiklerine armağan olsun demişler. Hadi bakalım, bu güzel şarkı da sizler için gelsin. Ari Susam, nereden sevdim o zalimi? Nereden sevdim o zalimi? Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında da son şarkımızla kapanışımızı yapacağız. Güzel bir Atilla Kaya yorumu seçtim sizler için. Az sonra bu şarkıdan sonra son şarkımız olarak sizlerle olacak.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.

Allah Allah, Arısı son radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla son şarkı.

0: Yarın yine aynı saatte aynı dakikada sizlerle birlikte olacağız sevgili dostlar. 2 saat boyunca radyonuzda sizlerle beraber olacağız. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa, kalbinizi kırdıysam affola diyorum. Tekrardan görüşürüz. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Az sonra birbirinden güzel şarkılar radyonuzda sizlerle buluşmaya devam edecek. Hiçbir yerlere ayrılmayın sevgili dostlar.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Har bedene göre değil, har revedenler arabayız.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

Yeniden sevmeye gücüm yok bilesin. Umudum tek çaren sensin, geri dön. Bak bebeğin ağlıyor, o ağladıkça yüreğim yanıyor. Dayanamam, tahammül edemem sensiz.

0: Seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime. Sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin FM.
1: Hep damar, full damar.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de senden hasret.

bir yabancı gibi bakma yüzüme. Bir zaman sevdiğin o adam benim. Geçmişi bir düşün, dönüp maziye. Unuttum dediğin o adam benim. Bir heves sanıp da duygularımı, bir masal sanıp da umutlarımı, geriye verip de mektuplarımı, maziye gömdüğün o adam benim.

ne kadar küçükmüş dünya dediğin, seni de soldurmuş gönül verdiğin. Bir zaman, bir zaman aşkı da gülüp geçtiğin, terk edip gittiğin o adam benim.

boş sözlerle sarma gönül yaramı. Nasılsa ben aşkla açtım aramı. Bir çantaya koyup tüm hatıramı, geriye verdiğin o adam benim. Öyle uzak durma, yanıma yaklaş. Tanıdık yüzüme bak yavaş yavaş. Bırak da süzülsün gözlerinden yaş. Bir zaman güldüğün o adam benim. Maziye gömdüğün o adam benim. Terk edip gittiğin.

O sen misin düşlerimde yaşattığım toparcasına? O sen misin değer verip yücelttiğim insancasına? O sen misin nefes diye soluduğum ciğerlerimi parçalarcasına? Utanıyorum sana dokunan ellerimden, sana hasret uykusuz gecelerimden. Utanıyorum varlığımın yitip giden yüceliğinden ve de değersizliğinden.

0: Mersin FM 104.6. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımız başlıyor. Bu arada öncelikle elimde 3-5 tane şarkım var şu an sadece. Ve yaklaşık 3 saat boyunca bir birlikteliğimiz olacak. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Hemen şarkı seçmem lazım yani. Biraz karma bir yayın olacak sanki. Bu gece son. Bazı şeyleri yetiştiremedik. İşte bazen böyle oluyor. Bu kapıda. Böyle olunca aynı zamanda şarkı çaldığım da oluyor. Vuracağım. Ama bu sefer ona bile zamanım kalmadı maalesef. Bir şekilde halledeceğiz tabii ki. Ya şarkıdan çok ne var ya? Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugünkü en güzel şarkılar kendilerine armağan olsun. Gözüme bu şarkı çarptı ve dedim bununla bir giriş yapabiliriz bence. Peki sizler bizi şu anda nereden dinliyorsunuz? Ve bizden şarkı isteğiniz var mı? Bunu da yazabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Bugün özellikle çok ihtiyacım var ya şarkıya. Yani önerileri açığım yani. Şimdi artık sizi giriş şarkımızla baş başa bırakmak istiyorum. Levent Yüksel Bu Gece Son. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
0: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

aşkın uğruna neler yaşadık. Bazen oldu güldük, bazen ağladık. Bir an bile olsa dargın kalmadık. Ayırırsa bizi ölüm ayırır, bizi bizden ancak ölüm ayırır.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Günün en güzel saatlerinde sizlerle birlikteyiz. İşte evde, yolda, nerede olursanız olun müziğin keyfini hep birlikte çıkarıyoruz biliyorsunuz ki. Şimdi bu arada bir mesaj almışım hemen. Çok iyi oldu bu. Nasıl anlatayım pişman. İyi yayınlar, kolay gelsin. Siz yeter ki şarkı isteyin demişler. Harika, gerçekten harika. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısını. Abim Cüneyt'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Bu şarkıyı çok seviyormuş. Cahilliğime de kendisine armağanımız olsun o zaman. Bu şarkı da şimdi sevilmeyecek gibi değil bu arada. Tabii kendisi sevme diyor ama işte. İronik oldu birazcık. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İstek şarkılarınızı da alabilirim bu arada. İstek değil, ihtiyaç diyelim daha doğrusu. Şimdi sizleri İbrahim Erkal'la baş başa bırakacağım. Ayrıca bu güzel şarkıyı da Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Şimdi bu şarkımız da bir istek şarkı. Hemen mesajını paylaşacağım sizlerle. Kolay gelsin iyi yayınlar Abdullah Güler ve eşi Hüseyin Öz ve eşi için Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar Yanar şarkısını çalarsanız sevinirim demişler. Çalarız tabii ki. Selamlar.

0: Dualarımızı gönderelim. Allah da mutluluğunuzu bozmasın inşallah diyelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

yayında. Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla hem de. Bu şarkının bu halini çok seviyorum. Sanırım eski versiyon oluyor. Tabii ki diğerine kıyasla bu halini seviyorum. Girişi o kadar güzel ki. Gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Senin miydi bu düğün? Allah Allah. Senin miydi bu düğün? Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmek istiyorum ve hep beraber bu güzel şarkıyı dinleyelim.

0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Şimdi ise reklamlardan önceki son şarkımızla birlikteyiz. Şu an yollarda olan sürücülerimize, işinin başındaki emekçilerimize ve tabii ki bizleri evinde dinleyen tüm herkese selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı kendilerine armağan edelim. Ve Serkan Kaya yorumuyla Bir Bilebilsen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: programımızın ilk bir saatini geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bir mesaj almışım. Sizlerle onu paylaşacağım. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Eşim Ayşe ve çocuklarımla birlikte yolda sizi dinliyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları bizlere de armağan eder misiniz demişler. Etmez olur muyuz? Tabii ki ederiz. İyi yolculuklar bu arada sizlere de. Frekanslarımızdan ayrılmayın bu arada. Birbirinden güzel şarkılar dinlemeye devam edeceğiz hep birlikte.
1: Hiç mi hiç bilemedim.
0: Sizler de mesajlarınızı 0530 873 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

0: her şeyi. Bu güzel şarkı ayrıca Özbay Kurtarmayı, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan edelim. Hep beraber dinleyelim bu güzel şarkıyı.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel, gel, gel, gel, portakal çiçeğim, gel. Gel, gel, hadi gel, portakal çiçeğim, gel. Özlemeye doydum sana, acıktım.

Ben seni düşünmeden su bile içmiyorum sevdanın pençesinde. Fatih Kısaparmak Portakal Çiçeğim sizlerle radyonuzdaydı.

şimdi yayınımıza. Ümit ve senle devam ediyoruz. Dokunsalar ağlarım diyecek. Hemen şimdi bir de mesaj paylaşacağım sizlerle. Ben neler gördüm. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Kızım Melisa'ya ve tüm dinleyenlere gelsin. En güzel şarkılarınız demişler. Ben...

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar, 0538 988 30 çift.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Çok güzel bir şarkıyla programımıza devam ediyoruz. Tabii ki Özbay Kurtarma sponsorluğunda. Ya zaman akıp

gidiyor. Ayrıca akıp giden zamanın içinde de bazı anlar oluyor ki hiç unutulmaz. Nerede olduğumuzu, ne hissettiğimizi yıllar sonra bile hatırlayabiliyoruz. Çünkü bazı anlar sadece hafızada değil, kalpte de yer ediniyor ve insan ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar olgunlaşırsa olgunlaşsın, neler yaşarsa yaşasın, o anılar da hep onunla birlikte yaşamaya da devam ediyor. Benimlesin. Aklımızdan çıkmıyor yani. Selami Şahin de ne demiş? Hades gibi aklımdasın. Hayattan zevk almıyorum. Bu güzel şarkıyı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan etmek istiyorum. Şimdi şarkımdasın. Lades gibi. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Sizleri Selami Şahin'le baş başa bırakıyorum.

saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanıdan başka? Kendine iyi bak.

0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Türkler 0538-988-30-0.
1: Ne kadar vefasız olsa da zaman, ne olur bir tane aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında her an. Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet ediyorum.

Şimdi bir mesaj almışız Ahsen Hanım'dan. Sevgilim Gökhan'a sevgi ve selamlar. Yıldız Tilbe'den aklım hep sende şarkısını ona armağan etmek istiyorum demişler. Şimdi bugün Yıldız Tilbe çaldık. O yüzden ben size en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum. Ve sizleri Atilla Kaya'yla baş başa bırakıyorum. Adını yollara yazdım. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 40.

ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Girişine bayıldığım o şarkılardan biri. Ya kimi şarkılar bu arada anlatmıyor, sadece hissettiriyor. İnsafsız ki küçük bir... Ve yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen, her dinleyişte farklı bir anıyı canlandıran çok güzel bir şarkı. Seni ta yüreğimden yaralı. Ya gerçekten bak, biliyorsun diyor sadece, değil mi? Biliyorsun ama işte. O kadar çok şey anlatıyor ki aslında bize bu. İşte bazen bilirsin ama yine de. İşte devam ediyorsun, yapacak hiçbir şey yok. Verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarmaya ile Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve tabii ki en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Dediğim gibi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Şimdi şarkımızı başa alalım ve hep beraber dinleyelim bu güzel şarkıyı.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Öz Baykurt'a 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: 150 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Yatak Baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye

0: koduyla 231-39-56 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 60 54 235

0: 6154 Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Birbirinden güzel şarkılarla yayınımıza devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgisel'in de Ezgiler programındayız.

Miss Belcan sizlerle birlikte olacak. Bu ayrılık bana sürpriz olmadı. Bir gün gideceğin belliydi zaten diyecek bizlere. Ya tabii bir de şöyle bir şey var. Belli olmasına rağmen acaba bu bizim hislerimizi değiştiriyor mu? Yaşananları değiştiriyor mu daha doğrusu? Yani sonuç olarak üzüyor sonuçta. Yani insan üzülüyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bir de şu var. Bazen sonunu bile bile yani belli olmasına rağmen başlıyorsun, yürüyorsun o yolu. Hatta kendini hatırlatıyorsun. Belli zaten. Ne olacağı belli zaten diyorsun ama bu üzülmene tabii ki engel olmuyor. İşte bak sonunda yabancı oldu. Beni sevmediğin belliydi zaten. İnanılmaz bir şarkı, inanılmaz bir yorum şimdi sizlerle birlikte. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza hemen şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim bu güzel şarkıyı.

derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Bilmediğim bir şeyler var ki, nasıl söylesem? Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum.

Yayınımıza çok sevilen bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bir kadın tanıdım. Müslüm Gürses yorumuyla sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.

Hər kəs kəndinə yaxşanı yapsın. Bırakıp gitmek kolaydı, sen de onu yaptın. Peki ben ne yaptım? Seni sevdim, sana yandım, sana candım. Neden?

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Merhabalar, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit, senden bir şarkı istiyorum. Alihan'dan Vicdansız Sevgilim şarkısını çalarsan çok sevinirim. Canımızdan çok sevdiğimiz Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan canım kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve özellikle sana gelsin, iyi yayınlar, cansınız demişler. Çok teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun tabii ki. O zaman sizlerle bu güzel şarkıyı dinleyelim hep beraber. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Diyelim ve vicdansız sevgilim Alihan, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

sana gitme demiştim. Bu aşkı beni yıkma demiştim. Vicdansız sevgilim. Ama sen beni dinlemedin. Anlamadın. Bıraktın gittin.

Aha. Seven insan sevdiğine gözü gibi bakar. Allah'tan sonra bir tek ona tapar. Tapar be vicdansız seni.

Yıkılmazdım ben Kamran Akkor yorumuyla dinledik bu güzel şarkıyı. Şimdi sizleri Zeki Erdem'le baş başa bırakacağım. Bir gün daha kal yanımda, uyut beni kollarında diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Şimdi son şarkımızı da dinleyeceğiz. Sol yanımda. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerle birlikte oluyorum. Günün ilk resiteli Cengiz Kurtoğlu'ndan, Taverna'nın babasından gelecek. Evet, eskiden hiç aşkı yaşamadığımız halimiz, aşkı hep böyle sanki göklerde uçacakmışız gibi en güzel hislerle düşünürdü, düşlerdi. Ama işte bizzat yaşayınca anlıyorsun ki o düşlediklerin başka, yaşananlar bambaşkaymış. Hayatının merkezi yaptığın insan, bir bakıyormuşsun o aşkın alevini küle döndürüp gitmiş. Sen de haklı olarak arkasından bakıp kalıyorsun. Yarın doğacak güneş mi bıraktın bende diyerek. Huzurlu alacak bir nefes mi kaldı sanki? İnsanın içindeki o saf

duyguyu, o heyecanı öyle bir alıp götürüyorlar ki geriye sadece bir daha birini o kadar temiz sevememek, sevmek için hevesin kalmaması kalıyor. Cengiz Kurtoğlu heves mi kaldı diyecek. Ardından da şarkılara sordum seni diyecek. Sizleri bu güzel resitalle Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Heves mi kaldı ve şarkılara sordum seni şarkılarıyla Cengiz Kurtoğlu radyolarınıza ses verecek. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine burada Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olacağım.

0: Restani devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani. Babalar Restani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamların ardından Babalar Restani'ne devam ediyoruz. Cengiz Kurtoğlu sormuştu, heves mi kaldı diye. Evet, bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki hevesimiz kursağımızda kalıyor. Bırakın kursağımızda kalmayı, artık hiçbir şekilde heves de kalmıyor içimizde, ama kalp bu unutuyor, çabuk unutuyor. Yani insanları değil, yaşadığı acıyı, kırgınlığı unutuyor. Ve sonra tekrardan başa dönüp yine sevebiliyoruz. Seni yazdım kalbime diyebilecek kadar hem de. Şimdi Müslüm Gürses Seni Yazdım diyecek. Aslında bu şarkıyı birazcık da çok acıklı şarkılar dinliyoruz haftalardır, aylardır neredeyse. Dedim ki biraz da neşeli şarkılar dinleyelim. Çünkü çok estetik bir tarihteyiz. 06.06.2026. İşte bu yüzden de Seni Yazdım diyecek Müslüm Gürses. Bugünü taçlandıranlar varmış hem. O taçlandıranlara da gelsin. Müslüm Gürses Seni Yazdım sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

Dedik ya, kalp çektiği acıyı unutuyor da sevmeyi unutmuyor diye. Aynısını aslında Sertab Erener de demiş ya, hani öfkesi geçince insan her şeyi güzel hatırlıyor diye. İşte öyle oluyor. Müslüm Gürses'te senden vazgeçmem diyecek. Dünya tersine de dönse, gökteki güneş sönse de senden vazgeçmem. Çünkü sensizlik bir ölüm gibi diyecek. Şimdi vazgeçemediklerinize gelsin, ne olursa olsun. Kalbinizi kırıp parçalasa da işte insanın öfkesi geçince her şey normale dönüyor. Müslüm Gürses senden vazgeçmem şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Benim sensiz yaşamam canımdan geçerim.

0: Mesut Ali.
1: Hani dedik ya, bugün böyle estetik duran bir gün ve bugünü taşlandıranlar var aranızda, çokça varmış. Bu yüzden de İbrahim Aykal gönül çiçeğim diyecek iyi günde, kötü günde ve dar günde. Yaşadığım her günde seviyorum seni gönül çiçeğim diyecek İbrahim Aykal. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum, radyolarınıza ses verecek İbrahim Aykal.

Sevmek güzel şey, sevilmek de aynı şekilde. Ama bazen sevmek sevilmekten galiba ağır basıyor. İbrahim Erkal, seni sevdiğim için kendimle gurur duyarım diyecek. Ben seni ekmek, ben seni nefes gibi, su gibi seviyorum diyecek. İbrahim Erkal, yüreğinden öpüyorum şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: ستالی.
1: Sevgisinin arkasında dağ gibi duranlar, o dürüstçe yüreğinden öpüyorum diyebilenler iyi ki varlar gerçekten. Ama işte bu hayatta hepimiz o doğru sevgiyi bulana kadar aşktan yana çok kırılıyoruz, hırpalanıyoruz. Yıllarca gidip yalan aşklara kapılıyoruz. Her defasında bin kez kırılıyoruz. Dökülüyoruz, kalbimiz yoruluyor. Ama insan ne kadar yorulursa yorulsun içindeki o umut kırıntısı hiçbir zaman tamamen yok olmuyor. Hani bazen tam her şeyden vazgeçtiğin an, artık bitti dediğin an bir anda kapının çalınmasını istiyorsun ya. Şöyle yalansız dolansız, hesapsız bir sevgiyle gelmesini istiyorsun birilerinin. Gönül kapımı çalsın ansızın diyorsun. Gel ki o yılların getirdiği gönül yaramı sevginle sarıver diye düşürüyorsun. Arif Susam seninle diyecek. Ansızın çalıver gönül kapımı diye seslenecek. Evet, seninle denizleri aşalım, seninle yıldızlara uçalım, seninle aşkı baştan yazalım diyecek. Böyle düşlediğiniz insanlar için gelsin umarım, ansızın kapınız bir anda gönül kapınız bir anda çalınır. Ardından da Arif Susam hiç şansı yok diyecek. Sizleri bu güzel şarkılarla baş başa bırakıyorum.